0: Radyo Lider İzmir.
1: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

Ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlar. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler, ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

Kağıdı kalemi her elime aldığında noktam, virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, perleri.

çadıranlar olur elbet. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Sırtımızdan da vuranlar olur elbet. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Canını sıkma kardeşim. Bu dünyayı bir yaradan var.

sen hiçbir zaman olmadın ki baba. Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, İlaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yalancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

0: peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın, vurmayın.
1: Burası

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şartım size. Bu son vedam size.

Der İzmir. Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül ve...

Kar yanığı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya.

sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. İnşallah huzur içerisinde güzel bir akşam diliyorum hepinize, cümlenize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde sırasıyla günün ilk mesajıyla Bismillah dedikten sonra akşamın, gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşiniz mesajlarınızı paylaşacak tek tek. Duyanlar, duymayanlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkı sonrası kardeşiniz burada. Hadi bakalım.

Tekrardan selamların en güzeliyle cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Duyanlar, duymayanları. Şimdi günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Şakram cezaevinde yatmakta olan canımın içi yeğenim Cansu Gülbahar. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Unutma, aslanlar kafese yakışmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B9'dan Fırtına Devran. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum abilerim ve dostlarım Kemal Şahin, Utku Büyüme, Arda Yıldırım, Berat Yıldırım ve beraber kader ortaklığı yaptığım abim Balçovalı Ertay Başar ve kardeşim Çamkule'nin efsane abilerinden Asil Ateş'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Merhaba Murat abi, Seytan Çakmak radyo başına. Sevgilim, seni çok merak ediyorum, neden aramıyorsun? İnşallah kötü bir şey yoktur. Telefon hattını aldım, bende duruyor. Görüntülü görüşme için aldım ama hata kodu veriyor. Dilekçe verdik, en kısa sürede sorun çözülür umarım. Normalden ara, seni çok seviyorum ve seni çok merak ediyorum. Sana güzel haberlerim var. İddianamen hazırlandı. Az kaldı, sabır aslanım. En kısa sürede kavuşmak nasip olacak inşallah bizlere. Herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam avukat Gökalp Uzun'dan. Bütün müvekkillere ve diğer kader mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Merhaba Murat abim, ben Nazlı Sağol kız kardeşim. T1 B5 koğuşuna yatan sevdiğim Seytan Çakmak için Hozan Dino'dan Bette Nabe şarkısını çalarsan sevinirim. Seni çok özledim ömrüm, biraz daha sabır, Allah'ın izniyle az kaldı. Hepimiz burada yolunu dört gözle bekliyoruz, seni çok seviyorum. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı C14 koğuşuna yatan Damla Öztütüncü, T1 B9 koğuşuna yatan Mehmet Uygunar, can dostlarımız biz Hakan ve Cansel. Rabbim sizi bir an evvel diyelim. Özgürlüğünüze, birbirinize, çocuklarınıza, bizlere kavuştursun inşallah. Burayı düşürmeyin, kendinizi sıkmayın. Allah'ın izniyle yakın zamanda bizimlesiniz. Kardeş olmak zor zamanlarda her daim hep yanda olmaktır. Allah'a emanet olun inşallah. Ahmet Kaya'dan dostum Damoş ve Memocan çiftine gelsin. Murat abi diyelim. Poçaçık cezaevinde yatmakta olan Müslüm Aşkım Kepçe. Yanlışlık var mı? Müslüm Aşkın Kepçe olması lazım. Kızın Ecem Nur, canım babacığım, doğum günün kutlu olsun. Şu an konuşabiliyor olmak bile beni çok mutlu ediyor. Sesini duymak içimi rahatlatıyor. Seni çok özlüyorum. Küçük torunun da 16 aylık oldu. Seni çok seviyor. Seni görünce gülüyor. Adını duyunca mutlu olur. Keşke birlikte olabilsek ama kalbimiz hep seninle. Sağlık, huzur ve sabır diliyorum. İyi ki varsın babam. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü, canım kızım, ben annen Meral, biz iyiyiz, burayı düşünme, çocuklar bende burada iyi hepsi, sen iyi ol bize yeter Damoş, annen çok özledim kızımı, Allah'a emanet ol inşallah, görüşe geleceğim annem, merak etme, Rabbim bütün oradakileri de hepsini ailesine kavuştursun, seni de bize inşallah annem, Rabbime emanet ol. Şakran T1 C18 koğuşunda bulunan abilerim Hasan Sodan, abim Gültepe'li Mesut Çaylak, abim Cengiz Han'dan Arap Oktay, abim Uğur Kurum abim ve kardeşim Yamanlardan Arda Enes Köse, Allah'a emanet olun, sevgilerimle Sercan Erkütük. Canım babam Suat Konuk, iki beden tek yürek, aslanlar gibiyiz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni çok seviyorum. Babama Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını benden babama armağan ediyorum. Ben Güney Baskı, Gürkan Tilki kardeşimin doğum gününü kutlar, yeni yaşına sağlık, huzur ve güzel günler getirmesini dilerim. Umut insanın yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır. Rabbim gönlüne ferahlık, ömrüne bereket versin nice yaşlara kardeşim. İyi yayınlar, ben Miray Kutlu, T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Beni soracak olursan iyiyim. Hastaneden geldim. Kendi doktoruma görünmedim. Başka bölüme göründüm bu sefer. Ve doktor nişanlın çıkınca bir beraber gelin dedi. Merak etme aşkım, endişelenecek hiçbir şey yok. Soru işareti kalmasın aklında. Yarın da kendi doktoruma gideceğim. Bir tanem haberin olsun. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Murat abi, rica etsem İbrahim kız kardeşim. Vallahi yarım gelmiş mesajın. T1B5'te bulunan canım eşim Ömer Aslan'a burada sevgilerimi yolluyorum. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönersin. Seni çok seviyorum Ömer. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısını armağan ediyorum.
Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e sevgilim, canımın en içi, üstümdeki onlarca yük arasından bir tek senin yokluğun ve özlemin ağır geliyor. Ama ister bir sene ister bir asır ben seni hevesle değil nasip diye sevdim. O yüzden acelem yok, ölene kadar beklerim sevgilim. Seni bana sevdirene emanet ediyorum. Seni çok seviyorum Uygar Doğanay'dan ilk göz ağrım. Şakran cezaevinde bulunan Arap Ahmet abim, özgür günler yakındır abi, sabret, Allah yar ve yardımcımızdır. Tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Arap Ahmet için azar birden, yaz gününde kar yağıyor, çalar mısınız? Kardeşlerim burada abi, merak etme Hamdi. Blok 3'ten Kırgınım şarkısı Sedat'a gelsin. Murat abi nasılsın? Şakran bir nolu B13 koğuşuna selamlar olsun. Abilerim kardeşlerime selamlar olsun. Mahsun Kayhan, aleyküm selam Mahsun kardeşim, çok şükür. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak. Göstereceğim sevgiden şüphen olmasın. Şartlar ne olursa olsun ben beklemeyi göz aldım. Sevdiğim yarın ara. Seni çok seviyorum, dualarım seninle. Elbet bir gün bir tanem. Ben T3A17'den tahliye olan Melih Katran. A17 yatmakta olan kardeşlerim, abilerim Ozcan Durmaz, İbrahim Yiğit, Namıder Haçgır, Yahakan Yıldız, Cingen Sertaç, Ferit Karaçalı, hepsine selam olsun. Ben T3A17'den tahliye olan Melih Katran. Buradan farklı kurumda yatanlara selam olsun. Ege Şahin Bozkurt, İlhan Deniz Özer, Enes Genç, Azadi Papatya, Nazmi Aslan, Aykut Polat, Emre Da, Emre Sa, Dilaver Sa, Çiğli çocuklarına. Dayım mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlümüz hep seninle, Allah yardımcın olsun, sabır ve güç versin, seni özledik, dualarımız seninle. Hasan amca sana çok selam söyledi, yeğenlerin Ayhan, Serhendi, Eyüp, Kemal, Furkan, Ege, Umut, Yunus. Ben Tatü İsmet Murat'a başta sana selam olsun. Aleyküm selam İsmet kardeşim. Gece söz küçükler konuşur, büyükler küçükler konuşuruz, büyükler konuşulur. Fazla söze gerek yok. Yüreğiniz konuşsun, küçük şehrin büyük dedikoduları, büyük dedikoduları. Şerefli atan tüm abi kardeşlere selam olsun. Canım dayım, her ne kadar aramızda duvarlar olsa da kalbimiz seninle, seni unutmadık, unutmayacağız da, yokluğunu her zaman hissediyoruz. İnşallah bugünler geçecek ve yeniden bir araya geleceğiz. Güçlü ol, umudunu kaybetme, seni seven insanlar dışarıda seni bekliyor. Allah yardımcın olsun, dualarımız her zaman seninle. Kendine iyi bak dayım, seni çok seviyorum, yeğenin Kemal Kaplan. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tatü Etem, Şakran'da yatmakta bulunan aslan babam Tatü, kralım Tatü Can abime ve İrfan Öz Yılmaz can dostuma selam olsun. Bugün değil elbet, bir gün herkes hak ettiğini alır, size sözüm var. Bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Bilal abime de selam olsun, Fırat abime de selam olsun. Sizleri seven küçük Tatü. Ben Murtakeri Zipsoplardan Zafer Kaleri, Şakran'da yatan Ali Koyuncu, Bertu Öz Çınar, Ümit Şahin, Yasin Karataş, Samet Çalgıcılar, Çetin Ayçiçe'ye selam olsun. Ayrıca TKA9 koğuşuna yatan Mehmet Uslar ve Arda Akpınar'a da selam olsun. Yazamadım bütün Murtakeri Zipsoplara selam olsun. Allah kurtarsın elbet bir gün. Zipsoplara diyelim. Bir söz bırakmak istedim. Daha olsaydı taşıyamazdı, başımızı bile eğmedik elbet bir gün. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Batın Şimşek, başta Şakran T4'te yatmakta olan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Benden sana güzel bir söz aslan kardeşim. Sabrı bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli olur. İnşallah en yakın zamanda güvercinleri senin için uçuracağız. Önce Allah'a sonra aslanlar gibi olduğun için kendine emanetsin. Benden sana Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Okan. Mütüaleyküm selam Okan kardeşim. Bugün MAK yani Müslüm Aşkın Kepçe abimin doğum günü. Abim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününü ailen ile geçirmen dilere, sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar, sağ ol Okan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yusuf Özçakır. Buradan Ödemiş T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan abim benim hem canım hem kanım Fatih Özçakır abim. 3 senede İzmir hapishanelerinin hepsini gezdim. Dolaştın. İnşallah Ödemiş son olur. Çünkü seni çok özledim abi. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni canı gönülden seven kardeşin Yusuf Özçakır. Ben Kuthan Özçakır. Buradan değerli amcam Fatih Özçakır'a 1000 selam olsun. Amcam seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun artık. Yerinde dur. Gözünü seveyim. Biz senin her şeyiniz, aileniz. Biliyoruz ki senin kimseye vallahın yok. Elbet bir gün canım amcam. Abi selamun aleyküm. Ben Yusuf Pinik. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran T1 B12 Koğuş'tan Berhan. Atsever Berkant Özcan. Mehmet Aktaş. Mehmet Akgül. Yani Külli Selahattin Dilek. Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl ismini sayamadım. Bütün abi dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abim iyi yayınlar. Menemen'de yatmakta olan abim, canım, ciğerim Engin Keser abime çok selam söylüyorum. Engin Keser abime dostluk eden değerli abilerimiz Serdar Özcan, Barış Seyhan ve Muzaffer Şahan abilerime Songül Güler'den Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın türküsünü armağan ediyorum. Saygılarımı sunarım. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çimentepe'den Hacı İbrahim Kaya. Can kardeşlerim Mert Narin, Murat Terlemez, Ali Bingöl, Can Platin, İbrahim Akar, Serok Önen, Mert Demirhat, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Okan Aslan, Fırat Can Polat'a selam olsun. Biz şeklimizi şekil peşinde koşanlara bıraktık. Varsa bırakmayan gelsin, burada bekliyoruz. Tüm saydığım isimlere Teviş Cihon Koğuşu'na Cengiz İmren'den Namerdim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Emrah Tatlı radyo başına. Abi beni C10 koğuşuna verdiler. Oraya vermedi, sıkıntı yaşadım ama rahatım iyi, merak etme. Ayrıca kadın kapalı C5'te bulunan sevdiğim kadın Havva Ünal. Sevgilim iyiyim, bir sorun yok. Anneni arayacağım. Seni çok seviyorum. Manisalı İbrahim Akarsu. Ben Çimentepe'den Mert Narin. Mahalle insanım Hacı lakaplı İbrahim Kaya başta olmak üzere tüm C10 koğuşuna selamlar. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı ben ve koğuş arkadaşlarım için çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Hemen sayfamı yenileyim. Kadın kapalı cezaevi B6 koğuşunda bulunan ömrüm karım Gülşah Sar. Dünyanın en güzel kadınısın sen, çünkü benimsin ne olursa olsun. Ben hep seninleyim. İnşallah oğlumun da senin de kapılarınız açılacak. Benim güzel ailem sizi çok ama çok seven kocan Murat Varlı. O Murat Varlı olsun kocan sana. Rabbim sizinle olsun, dualarım sizinle. Sonu biraz karışık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Selçuk Utan. Ben Sergen Duru. Selçuklu'dan olabilir mi acaba? Sergen Duru. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Abilerim Nurettin, Ersarı Tanju, Koca Köylü, Mehmet Bocal, Cenk Koşun. Dostlarım Görkem Sarı Bozyakalı, İbrahim Çelebi, Olcan Yazıcı. Bu abi kardeşlerime benden Müslüm Gürses'ten yaşayamadım armağan olsun gece benden söz. Hayat bize düştüğümüz yerden kalkmayı değil, kimseye güvenmememiz gerektiğini öğretti. T4 A2 koğuşundan namı der Fafim. Umarım radyo başındasındır. Sen bildiğin kadar değil, bilmediğin kadar çok seviyorum. Hayalini kurduğumuz günleri yaşamak en çok bize yakışacak. Aslan yattığı yerden belli olurmuş. Bütün sabırlar, sevgiler seninle. Kendine dikkat et. Gecen güzel olsun sevgilim. Evet, buraya virgülümüzü bırakalım. Hemen diğer tarafı da geçelim. Biraz da oradan okuyalım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Ta Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat, Çerker Eşref, Duman Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Yurtlu, Direş Batkan ve aynı kurumda A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Kome Sebra'dan Dıldarım şarkısı armağan olsun. Ben hemen C4 koğuşundan İsmail Bulu.

Selamlar iki Murat abi, T4A2 Doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun, namı der Fafi. Aleyküm selam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım, abilerim Güner Uyar, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan, namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can, amca oğlum Yiğit, Cenk, Yüce, Efu, Serhat, Sayhan, Can dostum, Emre Bakaş, namı der Ciğer, Tamer, Demirtaş, Apoyal, Kadir Tör, Rezan, Yavuz, Cemal ve Fırat, Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli yatan bütün kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakran Birnoğlu, C11 koşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Şakran Birnoğlu, C11 koşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koğuşundan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kampüste bulundum, canımdan can olan abim Samet Özdemir'e, kardeşlerim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amca oğlum Cengo Özdemir, dostlarım Nurullah Yılmaz, Mahsun Oğuz, Melih Çiftçi, Tolga Bingöl. Aynı ortamda bulundum can dostlarım Kubilay Bozbey, Feris Saçlı, Fatih Boran, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Kedi Yusuf, akabinde kardeşlerim Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, bu değerli dost ve kardeşlerime selam olsun. Murat abi ben T1A13 koğuşundan Devran Tercan, başta Aslan abim Emir Özdemir, akabinde Kubilay Bozbey, Ferit Saçlı, Fatih Boran, Çiko, Kedi Yusuf, Panik İbo, değerli kardeşlerim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, Yunus Epetören, İbrahim Halil Almaz, Ali Alı, Şaban Ali Durak, İrfan Öz Yılmaz'a, beni tanıyan tüm kardeşlerime, dostlarıma bin selam olsun. Kubilay Bozbey abim der ki, belkiler de olmasa yaşamanın bir anlamı olmaz. Son olarak Murat abi, Yusuf abimin derdesi kadın Kapalı'daki yengem Nuray Kıvılcım'a da selam olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Selamünaleyküm, ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Aleykümselam Enes kardeşim. Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selamlar olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Can abim Murat Bingöl. Ben Şakran Birnoğlu A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canlara hitaben Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz ve Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve Can abisi Gökhan Ecellioğlu. Bu canlara selamlarım Baki'dir. Burak Ceylan der ki, gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Vesselam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben, başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirkan Akdeniz, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan, bu değerlere selamlarım Baki'dir. Özgürlük sofralarında buluşmak dileri. Gece bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Ben Menemen C4 koşudan Cüneyt Çetin. Başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çerger, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Tuman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tuş, Azat Atalay. Ben Menemen C4 koşudan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latifcan ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Honca ve Çetin Honca ismini

sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler, ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur. Cam Göz T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Can, Kemal Cam Göz'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ah be kardeşim, çok üzüldüm. Allah yardımcın olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere aslan kardeşim ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. İsmini saydığım dostlar Ahmet Kaya, bizim hikayemiz şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. 4.0 B5 koşuna kadar ortaklığı yaptım Can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim. Laf anlar kudret, laf anlar. Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofrasında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Karanlıkta gölge olmaz, dik duran dostlara selam olsun. Murat abi yayınlar. T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz, sen benim en güzel sabrım, en güzel umutlarımda saklasın. Sefanda, cefanda, başım gözüm üstüne. En kısa zamanda özgürlüğüne değil, özgürlüğümüze inşallah ömrüm. Kaçanların değil, savaşanlarındır güzel günler. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol bir tanem. Aslanıma kibar eden ecel olsun şarkısı armağan olsun. D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker, ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlara gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozuk olanın nasibinde mertlik olmaz. D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Hainin mod olduğu burada delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızı her akşam olduğu gibi 9-10 çeyrek geçeye kadar paylaşacağım kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Yağmuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fevzican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahalini. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım derle. Abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz Mami der. Namı der Şeytan Serdal Berşan Polat Murat Duman Uğur Kocacık Bergamalı Batu Fevzican Karadeniz Balıkçı Özgün Muhammed Şekerci Emrecan Altun Ahmet Acar ve ikinci oldu olan derle abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun gece bir

Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Koç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları.

0: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğü Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi, dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi, dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi, dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Urlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım canlara hitaben. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım dostlara hitaben. Yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz, korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da, can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle, dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni

seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Eriş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaretli anda korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derdlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derleri Müslüm Gürses'ten, bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Aküzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan, sensiz olmaz şarkısı.

armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TQC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanın mahalle çocuğum Mara, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcam, Enes, Günay, Turgut, Tokcan, Ahmet, Güneş, Berk, Tuncay, Ömer, Yorulmaz, Ölümsüz, Uygar, Tüfekçi, Burak, Özkul, Zübeyir, Aküzüm, Derviş, Uzun, Metin, Büyükcan, Batuhan, Karanfil, Kali, Musto, selam olsun C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TQC1'den Ahmet Güneş, aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet, Öztunç, Sedat, Salman ve kader birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar, Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TQC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TQC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TQC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TQC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TQC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş, Furkan, Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin, Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür, Işık, Sefa, Haral ve yakışıklı abim Şahin, Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa, Ustlar, Yakup, Yıldırım, Emircan, Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm Murat abi, ben TSC13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum abilerim ve kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin Güzel Özden, Yusuf Gülçin Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarları esmez, aslanlar gibi yaşayın, ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben TSC13'ten Eyüp Sayan. Aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gürçin, Apo Nurdoğan, Halil Gürçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TSC13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TSC13'ten Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay ve yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derdere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum, ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Seyhan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar,

0: Hemen şu sessizliği, şu sessizliği hemen ortadan kaldıralım. Kaldığı yerden devam etsin.
1: Evet. Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadı, Ahmet Kaya, Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay, Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli, Taşkın Eleptos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Mustafa ve Ataman kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. Üç günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin, şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır ve selam. John Boy Walker'dan güzel bir şarkı.

0: hakkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koç'tan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B 7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan, Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe, değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim, senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık.

4 B 3 koğuştan zımba azcan yatbaz aleyküm selam azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl.

0: Böyle biz T4B3 koğuştan Zımbaz Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım, kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve Beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azucan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba Beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan Zımbaz Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba Beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim Zımba Azucan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa, Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyan'ı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan Zımba, Azucan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba Beton.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin, Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun.

Murat abim biz T45 koşuna az can yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon, Berk Baki, Tatü Day, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer yani CCT, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım ismini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı Kamil Atak başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Mereş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi ben Tepecikli Rüstem Erduraklar. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya, aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa, Hakan.

Fırat Özyeşik, Fatih Özyeşik, Azat Özyeşik, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat Ağa. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazcan Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan Abim, Yıldızlı Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, Canım Abim, Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azizcan ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşların Aslan Oğlum, Küçük Ağ Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya.

Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmezler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayılmayan ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağday Taşkın, Elef Toz ve Keko Pırat Özsaç Deren. Biz T1-B3 koğuşundan Ağday Taşkın, Elef Toz ve Keko Pırat Özsaç Deren, Küçük A Arman Elef Toz olmak üzere Umut Elef Toz, yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet, Bacı Birkan, Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Elef Toz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

0: Ben 4 nolu tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim. Kaleli Mehmet Memati Barış Maltaş. Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere. Tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar? Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere. Ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur, dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak, değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 Koğuş'tan Ahmet Can Alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Aralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaç Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Yamırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan.

Aşkan, Yusuf Pasul yani Tavşan, Muhittin Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur, yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pekyüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tekide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıder AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıder Balina, Batuhan

Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, Namıder Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmuz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını yaz.

Da Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin. Namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram Namıdar Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş Namıdar AK-47. Burhan Ormancı Ahmet Can Alan Daykolu Engin Kaya Batuhan Özgür Namıdar Bozu. Antepli Ahmet Gezer Murat Eres Namıdar Balina Batuhan Özgür yani Bozu Köylü Mesut Çaylak Antepli. Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım, Olan Ağrılı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmut Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Eres, Namıdar Balina, Balina Fırat Eres, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim. Gümüş Balalı Murat Erez Namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş Namıdar AK-47 Ahmet Canalan Erdi Taş Yusuf Fasul Namıdar Tavşan İbrahim Dağlı İbrahim Bayram Namıdar Ağrılı İbo Daykolu Engin Görkem Yıldız Abdü Çelik Faruk Dayı Recep Şenkür Abdülkerim Engin Binali Peker Namıdar Çavuş Dayı tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.

Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Diğerlerini de inşallah her akşam olduğu gibi aralarda paylaşacağım. Evet. Şakran tekide atan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür. Yanımda olmadığın zaman bile gölgesin. İki adım arkamda olduğunu bildiğim adam. Seni çok özledim. Şakran tekide atan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım. Okula çıktık, oradan eve geçtik. Evdeyiz, çıkmayacağız. Merak etme, seni çok seviyorum. Öptüm sol yanından. İyi akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Şakranda yatan ruhumun yarısı kocam Şakir, canım benim. Senden ayrı geçen günlerde seni çok özlüyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum ama aklım hep sende. Seni seven ve bekleyen karın. Şakranda yatan kocam Şakir, kadere olan rızam yazana olan sevdamdandır. Ne yaşıyorsak, ne katlanıyorsak, hatta neyi yaşamıyorsak ve Rabbimin muhakkak bildiği sabır. Aslan, iyi geceler. T1-14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü. Sevgilim, can parçam, kalbim, adam. Yanımızda olamasan da varlığın hep hissettirdin bize. Sen kızımla benim kahramanımsın. İkimizin de aşık olduğu adamsın. Seni çok seviyorum. Hediyelerin gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki benimsin, hayatımın anlamı. T1-14'ten Bebekom. Canım kardeşim, geldim, çocukların yanındayım. Gece 12'de lodosumuzun pastasını keseceğim. Sen burada değilsin, ben varım. Aklım burada kalmasın paşam. Tuğba Tütüncü, emanetine sahip çıkar, özlenensin. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan güzelim Yağmur Boyundur'a Gülden'den Mendil şarkısı armağan ediyorum. O mutlu günlerimiz gelsin aklına ve şunu unutma, sen bana geçmişte ne yapmış olursan ol, ben senin elinden tutup kaldıracağım, bırakmayacağım, söz veriyorum. Allah'a emanet ol. Yağmur Boyunduruk, ileride bu günleri hatırla, geçti bitti deriz, ben inanıyorum. Sen de inan, güçlü kal ve şunu hiç unutma, ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun bilmiyorum, annenin selamı var, seni çok seviyormuş bal kızı. Koğuşundaki herkese ablalara selamlar, Allah'a emanet ol kalbimin sahibi. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, karıcığım. Senin duygularından faydalanmak ne kadar zormuş, ya seninle konuşmak ne kadar zormuş. Sen de mi değiştin yoksa? Aleyna, değiştiysen bana bir bilgi ver, bana, ben de ona göre hareket edeyim. Seni Rabbime emanet ediyorum, seni çok seven kocan. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu. B6 kadında olan kardeşim Salih hep Bektaşoğlu. Yengem Gizem Akın. T1'de olan kardeşlerim Çağdaş hep Bektaşoğlu. Baki hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Mertcan Akın, Mesut hep Bektaşoğlu.

Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, amcam Baki Bektaşoğlu, güzel kızlarım ve yakışıklı kardeşlerim, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Boş ver onu bunu. Kimse için canınızı sıkmayın. Gerek yok. Yeter ki biz dışarıda olalım. Herkes yine yanımızda. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. T1B6'da yatan İsa Yıldızhan, yakışıklı kocam, sensiz bir gün daha bitiyor ama sen öyle bir adamsın ki gölgen bile çok ağır. Her zaman her yerde her şekilde ismin bile yetiyor. Senin gibi bir adamdan ki iki tane aslan gibi oğlum olduğu için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Asun Kırmızı Gül'den sevdiğim şarkısı sana gelsin. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşim. Şakrantı 2'de yatmakta olan canım eşim Sezer Sayım'a sesleniyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Bir tanem, bir hevesle beklediğimiz sensin. Umudumuz Allah'tan deyip bekliyoruz. Nasipten ne varsa o. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı bizim için gelsin. Allah'a emanet ol canımın içi. Biz B11 koğuşundan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Taş atanlar çok oldu ama yolumuzdan döndüremediler. Çünkü rüzgar sadece zayıf dalları kırar. Kökü sağlam olan değil. Selam olsun yüreği temiz olanlara. B11 koğuşunda olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Dost güneşli günde gölge değil, karanlık günde ışık olandır. Sizi unutmadık. Gönlümüzde yeriniz hepinize. Yürek dolusu selamlar. Allah muhabbetimizi daim etsin. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak Şakran, kadın kapalı B10 koğuşu, canımın içi, güzel kızım Beyza Özkan radyo başına. Beyza'm nasılsın aşkım, inşallah iyisindir. Ben iyiyim, nehirimle beraberiz, seni çok özledim. Görüş için dilekçeyi verdin mi annene söylersin, her an aklında olduğunu unutma, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşu, Bilgenur Kavas güzelim, nasılsın? Benim yokluğuma alışabildin mi? Ben henüz dışarıya alışamadım. Her şey çok tuhaf geliyor. Gözüm dalıp dalıp oraya gidiyor. Seni çok seviyorum. Beyzam'la birbirinize emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir tanem. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, selam olsun Murat abim. Sen aleyküm selam kız kardeşim. Başta benim derdilerim Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı ve 3 nolu B9'da yatan Şeytom Serdal Aykut. Özlenensiniz canlarım. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren, Delikanlı, Demet Doğan, Esra Beksen Yeksel, Buket Gönül, sizleri seviyorum. Bize Derya Ulu'dan hani şarkısı gelsin, güne bir söz. Yanlışlar yakamızı bırakmadı ki ayaklarımız doğru yolu bulsun. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Merhaba Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yolumuz dikenli olabilir ama biz de çiçek toplamaya çıkmadık. Artık hiçbir şey dert etmiyorum. Vallahi pirinç suyunu çekersen pilav, çekmezsen çorba olur. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atsoy'dan çokça selam olsun. Murat abi, ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt Hülya. T1'de olan oğlum can parçam Cesur Bayhan radyo başına. Aslan oğlum, hani derler ya, yaprak rüzgarla, insan sabırla sınanır. Bizim de sınavımız bu. Biz de böyle sınanacağız can parçam. İmtihanımız zor ama bunun da üstesinden geleceğiz. Sen benim her şeyimsin oğlum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Armağan olsun. Sayfamızı yenilelim. Ben Kadın Kapalı B3 koğuşundan Bucalı, Medo B4 koğuşuna yatan kardeşim Esen Keskin, C1 C16 koğuşuna yatmakta olan dostum Halil Nar, Mizgin Aylak. Dostumun değerlisi enişten Murat Canpak, aslan dostlarım Mizgin Aylak, Yağmur Baytekin, Fatma Kızak, Ayşegül Yılmaz, Ceren Gürbüz, Tuğçe Baytekin, Burcu Taşoğlu. Murat abi, bu canlara Tekirden yıkamazlar, bizi çalarsan sevinirim. Ben Kadın Kapalı B4 koğuşundan Esen Keskin, T3'te yatan derlerim Burak Baran ve B3 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim Bucalı, Medo, Yağmur Baytekin'e selam olsun. Ben Kadın Kapalı B3, Yağmur Baytekin, B4'te yatan Esen Keskin ve aynı koğuşta yatmakta olduğum kardeşlerim Tuğçe Baytekin, Bucalı, Medo, Mizgin Aylak, Fatma Kızak, Ceren Gürbüz, Ayşegül Yılmaz, Burcu Taşoğlu, Mizgin'imin derlisi Murat Çampak, enişteme selam olsun. Krallar şovunu yaptı, şimdi gösteri sırası. Kardeşlerim, bu mesaj içerisinde isimlerini zikrettiğim kardeşlerim. Şimdi kardeşim alta yazmış, demiş ki Murat abi 3 gündür mesajlar okunmuyor demişsiniz kız kardeşlerim. Daha dün akşam okudum, bilginiz olsun, haberiniz olsun. Yani kız kardeşimle ilgili de bir sıkıntı yok, mesajları her gün gönderiyor ve ben de her gün, daha dün akşam mesajınızı okudum, haberiniz olsun. Belki duymuyorsunuzdur,
bir de 3 gün

yazmış. Öyle bir şey söz konusu dahi olmaz. Kız kardeşlerim, gönlünüz ferah olsun. Ben Alen Hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatım nasılsın, iyi misin? Benim telefonum açıldı. Soy ismim tutmadığı için red cevabı gelmiş kuruldan ama ben koltuk DNA ile çıktım. Çok mağdur olduğumu belirttim. Tekrar değerlendireceklermiş. Bekliyorum şu nikah işini halledelim. Seni çok seviyorum. Ben Alen Hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatım şu nikah işini hallet, annemi ya da Ayten'i vasi yap. Ben bu durumdan çok sıkıldım. Seni çok seviyorum. Tahsin. Keşke bu mesajı önce okusaydın Tahsin. Allah birleştirsin. Şakran Ali'ye şöyle diyeyim. Ali Şakran, TH9 koşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e seni çok özledim. Asla yalnız değilsin sevgilim. Elimin uzadığı, gücümün yettiği sürece yanına baktığında hep orada olacağım. Seni canımdan çok seviyorum. Her şey geçecek. Güçlü kal. T3B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen'e seni çok özledim. Asla yalnız değilsin sevgilim. Elimin uzadı, gücümün yettiği sürece yanına baktığında hep orada olacağım. Seni canımdan çok seviyorum. Her şey. Koray Özmen'e seni çok özledim. Asla yalnız değilsin sevgilim. Elimin uzadı, gücümün yettiği sürece yanına baktığında hep orada olacağım. Seni canımdan çok seviyorum. Her şey geçecek. Güçlü kal. T3B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen'e sevgilim seni görmek.

0: Evet, yine internette sınavımız başladı. İnternette sınavımız başladı. Allah hayra geçsin. İyi yayınlar. Bu Cafe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Bu Cafe tipinde kalan canım abilerim Mehmet Ali Çelik ve Kanivar Çelik, sizi çok seviyorum. Cuma ya da cumartesi geliyorum. Kardeşiniz Hanım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten tahliye olan Müslüm. Aleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Bilik, Kadir Yılmaz, Heval Daldudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabretmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Seyda Perinçek'ten Derdo tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli Tahsin, Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun. Elbet bir gün. Ben Tepecik'ten Sevda Erdoğan. Oğlum Doğuş Erdoğan Paşam. Güzel oğlum, seni çok özledim. Annem bizi merak etme, iyiyiz. Yarın Uşağı Hasan'ın mahkemesine gideceğiz. Güçlü bende kalıyor, baban da çok selam söylüyor sana. Çok seviyoruz seni annem. Kendine çok dikkat et, Allah'ıma emanet ol. Ben Sevda Erdoğan. İkinci oğlum Emircan Çatal. Annem nasılsın? İyisindir inşallah. Kendine çok iyi bak. Yemene içmene dikkat et. Az kaldı zaten. Bugün yarın gelirsin sen de. Sen çok iyi bir insansın. Doğuşuma gerçek bir kardeşim. Doğuşuma gerçek bir
1: Radyo Lider İzmir.
0: Doğuşuma gerçek bir
1: Burası Radyo Lider Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben T4 11 Koç'tan Emre Dursun yani Mino. Benim için değerli canlar başta Kral abim Mahmut Tunç, Yeşil Ovalı Şenol, Başkut akabinde Burhanettin, Kansız Sarı Oğuz Toluk yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç, Cengo abim, Emirhan Pekince abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat, Tarla Belen, Hasan Can Çevik, Ege Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz. Yalanı, dolanı seviyormuş gibi yapanları yapmayın Mino. Ben T4 11 Koç'tan Emre Dursun yani Mino. Öncelikle Can abim, Mahmut Tuş, Batmanlı, Engin Durmaz, Mafya, Sedat Arap, Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Hüseyin, Ferhat Ercan, Salih Dursun, Fafi, Mişko, Serhat Sayhan, Mami Özgür, Polat Yesmezler, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dosta değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Kurtuluşum sevdiğim, insanda 30 trilyon hücre varmış. Benim 30 trilyon hücremde bir seni tanır, bir seni arar, bir seni bilir, bir de seni sever. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz aşktan büyük olamaz. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, seni özlerken gözümden akan her damlaya sana duam olsun. Bırak her şey üst üste gelsin. Saçın sakalını okşar uyuturum seni. Ne zaman kalbim sıkışsa etrafa bakıyorum. Yakınlarda mısın diye Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Varlığıyla huzur buldum, bir oğlum var. Benim canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anlamda kalbime dua ettiren iyi kimsin canımın içi. Varlığın huzur gülüşün anlatılamaz. Kıymetlime Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım, armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş, aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can, Padir, Agosi, Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Can Değer, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, ben Hüseyin Can Patir, senin aracının da değerli ve kıymetli abi. Aleykümselam Hüseyin Can. Kafamız yerinde değil, internet yine başladı, sıkıntı, kusura bakma. Ben Hüseyin Can Patir, senin aracının da değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Der, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T312'de bulunan nefesim Balçovalı Fatih Akta. Uzaktasın ama yalnız değilsin kurban olduğum. Sevgim seninle, duam seninle, yüreğim seninle. Alıp verdiğim nefes bile seninle. Sen aşksın, ben aşığım. Ben deli, sen zincirimsin. Ateş olsan seninle yanmaya razıyım. Öyle güzel bir sevgisin ki seni sevmeye doyamıyorum. Dilerim Rabbim bizi kavuştursun canımın içi. Allah'ıma emanet ol, yarime bir haber salın şarkısı. Armağan olsun sevdiğime. İyi yayınlar Murat abim, ben Tomiş Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler selamlar. Sevdiğim ömrüm bir tanem, seni çok seviyorum, çok hem de. Sen benim can yoldaşımsın, Rabbim seni bana kavuştursun, can parçam, Allah'a emanet ediyorum seni. Murat abi, ben T2C7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan

Mine Doğan radyo başına. Hayatımın en kötü gününü geçirdiğim zaman bile seni düşününce gülümsüyorum iki gözümün çiçeği. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Kadın kapalıda bulunan benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli can dostum Pınar Cuhalı, yani Sarı, ve kardeşim Sedef Uçar taklitler aslını yaşatır. Bu hayatta mütevazi yaşamak en büyük şöhrettir. Sen susarsın asaletin konuşur. Semih Çek'ten Batık Gemi şarkısı bu canlara armağan olsun. Muti ve Çakır'dan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çalılı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan, çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olun. Yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C12 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, yani Muti, Mehmet Çalli, Namıder Mege, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak kadın kapalıda bulunan değerlimiz Pınar Cuhalı, yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu değerler armağan olsun. Her şey geçmişte kalır ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C12 Karşıyakalılar koğuşundan Fuat Can'a yakın, Namıder Fıçı. Aleykümselam Fuat kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Deli Yürek abi, Muhittin Çalışkan, Mehmet Çalli, yani Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, yani Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Karakoç, Aslan kardeşim, Kaleli Mustafa Ak. İstisnalar hariç aldığı her nefesin haklarını veren tüm dostlara selam olsun. İsmi geçen abi ve dostlara armağan olsun. Söylenen söz, atılan ok, kaçan fırsat, giden gençlik geri gelmez. Fıçı ve İsmo'dan. Murat abi, ben TK-C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Gece bir söz, ben bu zamana kadar ne yaptıysam kendim ettim, kendim buldum. Kimsenin gölgesi altında yürümedik, yürüyenler bilsinler, yolun sonunda dik duranlar kazanacak. Düşünce insanın gölgesi bile terk eder, herkes herkesi de samim ama kimse kimseyi sevmiyor, Muti. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhan Türkmen Soner, Meç Tamer, Kaşıkçı Direş, Murat Başaran, Sebattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingöllü Namıder, Badi Yaşar, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Arif Öz Topra, Erem Bakır, İsa Erkul, Barış Ali Altıntelim. Bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudumuzu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Eren, Şakran T3 A13'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen, koğuşunda bulunan Mustafa Turan Namıder, Mute Civan Onurdaş, Ali İmran Korkmaz, Barış Arcan, Barış Kartalmış, Avnişen, Ferhat Kırdı, Ömer Elmastaş, Emir Rutbin, Zaza Kadir, Volkan Alper, Aykut Polat. Şakran 2'nolda yatmakta olan dostum Mert Aydın'a bu ismini saydım derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Saraydaki Yusuf'a herkes dost. Önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost olabilmek. Bu günlerde geçer elbet bir gün. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum seni. Çok özledim. Allah büyüktür. Kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol Halis. Kalbi yüreği güzel adam. İyi ki varsın. Gülüşüne kurban olurum Halis abi. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü her yerde her şeyde sen varsın. Kurban oldum Halis abi. Sen önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan İbo Sil. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel, Varol, Emirhan, Ceylan, İbo Sayer, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz Kırk Dişli'ye selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas terazide tartsın, sonra baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu? T3C5 koğuşuna bulunan abim İbo Sil, sensizlik insanın içine oturan bir özlemmiş, onu yokluğunda daha iyi anladık.
Her gün seni düşünüyor, her gün sana dua ediyoruz. Bil ki burada seni bekleyen, seni çok seven bir ailen var. Bu hasret elbet bitecek. Kalbimizle dualarımızda seninle. Seni çok seviyorum. Abim Ahmet Kaya, yaşamadın sen, armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koşundan Tayfun Nick Bay. Buradan aynı koşta kader birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Azer Bülbül'den Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koğuşundan Yusuf Çelebi. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim Tayfun, Nick Bay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limontepe'li, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami, Vardı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali, Yalçın, Ece, Sergen, Davutlar, White Dan, Denli. Dağlı olabilir mi? White Dağlı. Alican Kinay. Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4.0'da yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya, zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın akabinde Menemen. B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derdi canlara Ferhat Tunç'tan. Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3A12'den Veysel. Yes Mesliler başta değerli büyüğüm Çağdaş Yes Mesliler ve değerli amcam Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Dünya Markası Rifox, Umut Geçgel, Mami ve Uğur Taşpınarlı, Mert Fazlıoğlu, Ekrem Birlik, Dinçer Kıyagan, 50 gram Murat'a 1000 selam ederim. Ben T3'den Veysel Yes Mesliler başta olmak üzere Aslan kardeşim Çınar Deniz Kurt, Aslan dostum Arman Eleftoz Çınar, Birlik Mami, Birlik Yunus Kaya, Mert Üzücü, Mami, Özgür Batuhan Gökten, Agit Arslan, Halit Akbaba, Berkant Bulut'a 1000 selam ederim. Gülüşlü sözle kapatmak isterim. Sanma ki ihanetler unutulur, gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Veysel Yesmezsizler. Selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran TV'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum seni çok özledim, seni çok seviyoruz. Kardeşlerin de çok iyi. Sen iyi oldun mu? Biz de daha iyi oluyoruz. Babam da arıyor, konuşuyoruz. Onun da çok çok selamları var. Kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi oğluma benden Ali Kınık'tan Adım Kalbime Yazılmış şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abim. Sağ olun kardeşlerim. Murat abi yayınlar. Şakran Kadın Kapalı. B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Safiye Kara Kaplan, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pek Güven, Semra Erol, Gülcan Yüksel. B1 koğuşunda herkese selam olsun. Ben sizi çok özledim, çok seviyorum. Sizi seven Çavuş, Allah'ın bir an önce sizi bize ve sevenlerimize kavuştursun. Ceylan'dan Gelsene şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abim. Sağ ol kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleyküm selam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mutali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı. Barışcan Kartalmış. Barış Ercan Mert Öztaş. Mecit Dikici. Abdullah Taştan Sercan Bülbül Şiar. Alp Aykut Bolat. Evin Rutbir Serkan Yıldız Tekin. Ekrem Bülbül Avni Sen Sancar. Ömer Elmas Taş. Aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız Mert Esen'e. Saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Muti Ali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı Barışcan Kartalmış. Barış Ercan Mert Öztaş. Mecit Dikici Abdullah Taştan Sercan Bülbül Şiar Alp Aykut Bolat. Emin Rutbil Serkan Yıldız Sekin. Ekrem Bülbül Avni Sercansan. Ömer Elmas Taş aynı kurumda diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız Mert Esen'e saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmaktır.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırkdişoğlu, yani Cio, aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Bekir, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Eyüphan Dünçer ve dostlarım Bozcakalı, İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem

eseri. Mustafa Ula Tanser Sülgü. Söz kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz, alemi kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle ve Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 Koç'tan Yılmaz ve Güney Sak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınçomaz, Can Yatmaz, Ağdayımız Taşkın, Eleptoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat Öztaş denen Şevket Vazgeçtim Osman Kara Kalpak, Remzi Tekdemir, Beran Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özkan, Emrah Tokça. Kaybedecek bir şey olmayanların korkacak bir şey de yoktur. Sessizliğim korkudan değil, hesabın vadesi gelmediğindendir. Beni düşüren hayat oldu, kaldıran da ben oldum. Ben T1-14'te yatan Güneysa, kadın kapalı B1'de yatan sevgilim Yaren Serpil. Mesafeler sadece bedenleri ayırır, seven kalpleri değil. Uzaklık seni özlememe sebep oluyor, sevmememe değil. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer güzel gözüm. İki güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Hemen şöyle ayarlayayım. Hatta neydi o? Ne diyordu? Orşenekli bıçak. Babaları gelsin dedi ya. Hadi onu dinleyelim ya valla. Nerede o? Ay yıkmazlar beni. Dur şunu şöyle bir ayarlayayım. Bu iki güzel şarkıdan sonra kardeşlerim bir kısım kayıt mesajını paylaştı. Hemen şunu bir ayarlayayım. Kurşun iki buçuklara babaları gelsin. Aha da buyurun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıdar Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı, İbo Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder, Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Eleftos, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder, Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı, İbo, Murat Erez namıdar Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ.

0: 16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı. Bornavalı Sezgin Yardımcı Şiar Yaz, bu derlere sevin çekten üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin Yardımcı, Şiar Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'la yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalu. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam edelim.

şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 Koç'tan Altındağlı Muratcan Pak. Aleykümselam Muratcan kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Türk Gencay ve Erzurumlu Halinler, iki gözüm Selçuk Polat Derli abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Muratcan Gülşen. Emri yani Emrah Timur Mert Şen Seçer. Bornalı Sezgin yardımcı

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan cam parçam Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim Mizgin'ime Serkan Nişancı seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer. Abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül. Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşkı'da yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum.

Ben Bayraklı'dan İhsarcan Biler, aleyküm selam İhsarcan kardeşim. Birin oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy'ü çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun. BİST T1-B3 koğuşundan Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Rifox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çaybaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaşlar'a. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altın Işık başta ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsepi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz, herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altın Işık. Ben T1-B3 koğuşundan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz'a, Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abba.

0: Özgek, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Avvi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadığım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eletozu herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Armağan Eleftoz Serhat Aziz Sarsılmaz Ensari Altın Işık Polat Yalçın Mertcan Feyzullah Yıldırak Bilal Çetin Sedat Başarı Enver Yiğitçioğlu Osman Şengel Ferdi Fener Burak Kılıç Egemen Gürbulak Murat Akgül Emir Kepeli Berat Avni Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben İnanç Doğan. Aleykümselam İnanç kardeşim. Canlarım kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan, az kaldı ki gözlerim ve yeğenim Bilal Medet Doğan ve Yabanko Apo ve Mami Sarı Onur Taşkın Eleptos kardeşim ve oğlumun voltasını sofrasını paylaştı. Tüm hapishanelerdeki ama istisnalar hariç tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Güneşe ihanet eden üşüdüğü günü beklesin Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim, can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko Apo, başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe işleriz, istisnalar hariç herkese selam ederim elbet bir gün. Sizi seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan can amcam Latif Can Doğan ve can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Ağdayı Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Yasin Akçay, iki gözüm Bilal, Çetin Zübeyir, Oğuz, Berke Demirli, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez, istisnalar hariç herkese selam olsun. Elbet bir gün sizi seven can yoldaş Baran Doğan. Merhaba Murat abi, Şakran Cezaevi İzmir Kadın Kapalı C13 koğuşuna yatan Merve Alkan'a canım kızım sensizlik çok büyük bir boşlukmuş, demek ki bir telefonla konuşmak bile insanı rahatlatıyormuş, seni çok seviyoruz canımın içi, baban ve ben öpüyoruz seni. Şakran T3'te bulunan kardeşim Emirhan Ceylan radyo başına, canım kardeşim umarım iyisindir, seni düşündüğümüzü ve sevdiğimizi bilmeni isterim, güçlü durmaya devam et, her geçen gün bizi kavuşacağımız zamana biraz daha yaklaştırır, moralini yüksek tut, güzel günler mutlaka gelecek. Babam ve annem de çok iyiler, herkes sana selamlarını söylüyor ve senin için dua ediyor, günlük hayat bildiğin gibi akmaya devam ediyor, senin yokluğunu hissediyoruz ama iyi olduğunu bilmek bize güç veriyor, seni çok seviyorum canım kardeşim, Allah'a emanet ol emirim. Selamünaleyküm Lider FM ailesi, aleykümselam. Ben T114'ten İbrahim Taşıyan. Benim için derliler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Fırat Veli, Çelenk, Kan kardeşim Yılmaz Sak, Aslan kardeşim Baran, Yıldız Uğur Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can, Balcı Fırat, Coşkun Osman, Karakalpak, Yalçın Kiraz, Keko Fırat, Öztaş Delen, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Tebra 14'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celal Eken yani Celomen. Kıymetli Rengin Avşar olmak üzere Avşar ailesine bin selam eder. Can Özüm, Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ogün Özdemir, Sercan Eken, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman, Çamdibili, Oğuz İshak, Azar Gökhan, Ecelloğlu, Doğan Keklik yani Cix Doğan, Serkan Yavuz, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, Baran Yıldız, bu derlere duvarlar sadece bedeni hapseder, düşünceleri ve umutları değil. Özgür günlere ben T114'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celomen. Notlar var, hemen onları ileteyim. Kardeşim Engin Avşar, evi çok acil araman gerekiyormuş. Kardeşim öyle demiş, Murat abi söyler misin? Engin'in beni arasın diye. Engin Avşar. Engin kardeşim, kız kardeşim araman gerekiyormuş aciliyette. Sonrasında Nado Emrah. Emrah ne demiş kardeşimiz? Abi söyler misin Özlem'i Düzce çok acil arasın Nado Emrah demiş kardeşimiz. Sonrasında ben Fırat Çelenk A14'teyim. Gökhan Diker ve Oktay Özdemir kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri yanıma bekliyorum. Ben A14'teyim Fırat Çelenk. Resul Kartal kardeşim de demiş ki Ozan Ahmet Kartal. Resul Kartal kardeşim demiş ki abi anons eder misin? Yiğit Patin. Yiğit Patin kardeşim ikin oğludaymış. Onu yanına aldırırsa sevinirim demiş Resul Kartal kardeşim. Ben de bir oğludayım demiş dostlarına, sevdiklerine. Evet, böyle bir mesaj var. Başka var mı notumuz? Yok. Evet. Ben TKC4'ten Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çatırga, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ateş, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsan kuralsız oynarım. Canbay Walker'dan dört duvar armağan olsun.
Ben T2C4'ten Berk Korkut. Burada kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Botor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Serdar Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Alihan, Ertuğrul Musa Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez. Selahattin Özdemir'den Gençliği ihtiyar yaşarım şarkısı armağan olsun.

Ben Ballıkuyu'dan Zalo. Şakranti 2'de yatmakta olan ağabeyimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerli abilerim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selamlar olsun. Kardeşiniz Zalo. Merhaba Murat abi, ben Zalo. Merhaba Zalo kardeşim. Değerli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel, Yaşin, Ergül, Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salo Doğu, yani Sebahattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan, Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat, Yavuz, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım. Dostlara da selam olsun, sizleri seven Zalo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan, yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüpan Bozkurt, Oven Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbojan Ser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdiki zindanlarda, saraylarda görüşmek dileğimle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrün, dün kafanda çok soru işaretleri vardı ama aradığın zaman hepsi gitti. İçimi rahatlattın. Hele ki sesini duyunca dünyalar benim oldu sevgilim. Mektubunu aldım. Bugün geldi. Beni tahmin edebiliyorsundur şimdi. Aklımda, kalbimde seninle. Kavuşacağımız güne adım adım. Seni çok çok seviyorum. Sana Cem Yıldız'dan imtihanı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan, yani ET, kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim Oven Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkurt, DJ İbo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbojan Sayar, Emircan, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan, yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Aksel Varol radyo başına. Ben Büşra ablan, umarım iyisindir. Dört gözle seni bekliyoruz. Deniz Alp iyi. Adem abinin de selamı var. Hepimiz seni çok seviyoruz. Elbet bugünler geçecek. Kahkahalarla dolu sofralarda buluşacağız. Kendine çok iyi bak. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, mahkemene ilk tutulan avukat girsin mi girmesin mi iyice düşün, ona göre vekalet iptali yaptıracağım, bana haber ulaştır. Cuma günü Onur Bey, pazar günü de Miray Hanım gelecek, soracaklarını not al unutma. Oven Yılmaz'ın çok selamı varmış sana. Annesi ulaştı, kullanım hakkım varsa 2 dakika ara, özledim seni çok seviyorum. Benden sana İbrahim Erkal'dan Canısı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım benim, biliyorum dediğim gibi hakkın az galiba, arama hakkın, o yüzden arayamıyorsun. Azat abiyle konuştum bugün. Birkaç gelişme var, sana da söylemiş. Zaten en kısa zamanda yanına gelecekmiş. Biliyorum sıcaklar başladı. Seni çok seviyorum. Sensiz geçen her günüm çok eksik. Senin gölgen yetiyormuş. Seni çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Yalçın Çakmak. Murat abim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlarım Çimentepe'li Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esentepe'den Yağmur Yılmaz, Funda Baltacı, Zeki Nur Bülbül ve diğer komşu arkadaşlarım. Diğer koğuş diyelim. Koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ve geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Yokuşu ben tırmanmışken zirvede kimseye selam borcumuz yoktur. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işler güçler, yoğunum. Abime vekalet aldım, gönderdim. Muhtemelen pazartesi aracı alacak, çocuklar okulda, sınavları var. Başka da bir şey yok, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Merhaba Murat abi, yayınlar. Şakran T3C5 koğuşunda kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Sağ ol kardeşim. Mert'im, canım sevgilim. Haber vermem gereken bir konu var. Annen Aksel'in eşine ulaşmış, bu cuma biz gelelim mi yoksa sadece Eda mı gelsin diyerekten ulaşabilme şansın olursa lütfen haber ulaştır sevgilim. Ben iyiyim, gün ve dakika sayıyorum seni göreceğim için. Aklın kalmasın sevgilim, seni çok seviyorum.
Şakran T3 C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Mert mektubunu aldım, yazdıklarını okudum. Cuma geldiğimde detayları konuşalım. Yanlış anladığın fazlasıyla şeyler var. Hepsini sana cevaplarını vereceğim. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta beklemeye değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar ömrümde var edene sevgilim. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T114'ten Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Mert Kahraman, Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşan, Celal Eken, Cellomen, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz Kurtuluş, Şakarlı, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, bu değerli canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin çünkü ben değişmem. Murat abi hayırlı yayınlar. Ben T114'ten Fırat Çelenk. Senin aracınla başka kurumlarda ve koğuşlarda olan canlara selam göndermek istiyorum. Başta kardeşim Veli Çelenk, Oğuz Toluk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Ümit Soylu, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Gökhan, Ergül, Ozan, Yazar, Emir, Yıldırım, Fatih, Azat, Özışık, Poyraz, Sayıcı, Doğan, Duman, Muhittin, Karakaş, Vedat Duman, Amra Duman, Gökhan Diker, İbrahim Erişen, Ramazan, Çıtırgı, Beşi, Umut Aydın, Serkan Bayındırlı, Sedat Bulut, İbrahim Alada, Cellomen, Celal Eken, Tweety, Muhammed Aydın, bu derlere selam olsun. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Buradan Aslan abim Fırat Çelenk. Akabinde Kurtuluş Şakarlı Süleyman Taşar. Mert Eko Kahraman. Mert Can Müker. Engin Avşar. Çiko Gürkan. Cellomen İbrahim Taşan. Yılmaz Güneysak. Muhammed Aydın. Devran Yüksek. Oktay Özdemir. Emir Yıldırım ve Muhittin Karakaş'a. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Apo Yenince Polat Denerli. Arılı İbo Bayram. Tatü İsmet Yiğit. Kaptan Murocan Peker. Çağrı İşçi Poyraz. Sayıcı Yusuf Yurtan. Mehmet Erdal Demir, Ozan, Resul Kartal, Sedat Sağlam, Özışık ailesi, bu dost abi kardeşlere selam ediyorum. Hayat cesurları sever, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1 B8'den Veli Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A16'dan Kadir. Tosun aleyküm selam Kadir kardeşim. 4.0'da bulunan Aslan kardeşim Gürkan Tilki'nin bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim. Bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerinle geçirmeni temenni ediyorum. Seni seven abin Kadir Tosun, abi kardeşime Müslüm Gürses'ten nice yıllara şarkısını armağan ediyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T216'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını demir kapılar ayırdı biz ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Biz TK6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Canergül olmak üzere Muhittin Orak Fırat, Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay Doğan, Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adiler Bastı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burcaz Yatbas, yanlışlıklar var, Burçan Yatbas, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun, ben Doğanay Devrim. Biz TK6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azat Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir, Namal Tolga, Acar Baran, Nadir, Özkan Eke selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben TK6 koşulan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Canergül'le Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldız Zımro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muştu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Bir doktor hayatımı kurtarabilir, bir avukat hayatımı savunabilir, bir asker hayatım için savaşabilir ama sadece sen bana hayatın gerçek anlamını verebilirsin. Seni seviyorum Yıldız TV, aklım hep sende. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprak, Dağ Canan, Batur Tuğşe, Kundakçı, Emel Madak, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cezayı Aslan'a, Sevda'yı Çeken'e sor. İyi yayınlar Murat abi. Beyza ben, sağ ol kız kardeşim. T1'deki hayatımın anlamı Özcan yazar radyo başına.
Benim hikayemde sen her zaman en sevdiğim bölüm olacaksın. Murat abi, sevdiğim için çok farklı bir dünyasın. Şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, Beyza ben. Gece söz. Belki yokuş çıkar, belki dara düşeriz ama besmele çeker yolu baştan çizeriz. Tevhid'e yatan sevgili eşim Mert Yıldırım.

Ömrüm, Ayaz'ı almaya geldim. Bugün halletmem gereken işi hallettim. Yarın nasıl olacak bilmiyorum. Dün gece hiç uyumadım. Zaman geçmiyor sanki. Seni çok özledim Mert'im. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Murat abim, ben Ayşe, John bir koşunda bulunan aslan sevgilim Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum. Unutma, biz seninle çok mücadele ettik. El ele verip üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Onca insana kafa tuttuk. Senin için dünyayla savaşırım sevgilim. Murat abim, selamun aleyküm. Ben Ayşe, aleyküm selam kız kardeş. John bir koşuna bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Meraklı. Seni sevmek bir tercih değil, nefes almak gibi bir zorunluluk. Bu bekleyiş de güzel bir sonla bitecek. Sabret bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. T417 Fikret dostu. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım. Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seyide, Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, Diyar Yurteli. Tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek istiyorum. Zaman herkesin yerini belli eder. Oğlum, uzaklarda olsan da kalbim hep yanında. Her gün dualarındasın, her an aklında. Geçer bu günler, sabırla doğar yeniden güneş. Bir annenin sevgisi bitmez, tükenmez hiç. Özlemim satırlara, sevgim yüreğinde olsun. Başını dik tut oğlum, umudu hiç solmasın. Seni bekleyen bir anne var. Her zaman burada kavuşacağımız günler saklı yarınlarda. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kız kardeşim. Savaş arkadaş hayatım, biz iyiyiz. Çocuk da ben de, aklım bizde kalmasın ama benim aklım hep sende. Her zamanki gibi kendimi temizliğe vurdum. Kafamı dağıtıyorum. Evimizin her bir yerinde sana ait ne varsa özenle diziyorum. Sana ait bu dünyada ne varsa her şey beni mutlu ediyor. Senden başka hiçbir şey bana iyi gelmiyor. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş arkadaş, uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez, kokunu duymam. Sırf bu yüzden daha çok özlerim, daha çok gelirsin aklıma. Daha bir başka severim seni, anlayacağım, senden vazgeçmem mümkün değil. Bir gün bile mümkün değil, bir an bile değil. Nasıl bu kadar çok seviyorum konusunda en ufak fikrim yok. Bildiğim tek şey, sevdiğin kadın olmasaydım seni doğuran kadın olmak isterdim Savaş arkadaş. Biz C8 Mine Ekitmen ve Dilek Karakaya Bayan ikizler parantez içinde, ikizler burcunun karşılığı burcu gürbüz. Bugün senin doğum günün. Şimdi biz buraya ne yazsak seninle alakalı bütün kelimeler senin güzelliğine, arkadaşlığına yetersiz kalır. Bundan sonraki senelerinde inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu ve daha da güçlü, özgür günler, ailen ile, kızın ile birlikte en güzel doğum günlerini kutlaman dileğimizle. Seni çok seviyoruz Mine ve Dilek. Ben C8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm Mine Kitmen. Bıdıklarım Çilem Demir, Elip Bozkurt. Diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selamlar olsun. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canım kocam, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Akşama kadar evdeydim. Bugün bebeğimizin nevresimlerini tekrar yıkadım. 9 gün kaldı evladımıza kavuşmamıza Allah'ın izniyle. Cumartesi günü saat 1'e randevu aldım doktora. Yarın da aramazsın, acil bir şey olursa yazarım ben sana. Yemeğe annemlere çıkacağım, akşam orada olurum. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek, seni sevmenin bana tertemiz hissettirişine, sana bakınca içimden en ufak bir huzursuzluk geçmeyişine hayranım. Bunu sana ilk defa söylüyorum. Tutuklandığın gün yediğimiz yemeği hatırlıyor musun? Bir hafta masadan senin çatalını, bardağını ve tabağını kaldıramadım. Özlemin ve hasretinden artık nefesim kesiliyor durumdayım. Allah'ım bir an önce bizi birbirimize kavuştursun. Can bir koşuna bulunan Büşra Aksoy'a, ben aslanın Tarık, senin gülüşünü düşünmek bile beni mutlu etmeye yetiyor. Ne zaman aklıma gelsen kalbim biraz daha yavaş atıyor sanki. İyi ki varsın güzelim. İyi ki bu kalp sana ait. Bu gece sana benimle kaybolduğum şarkısını armağan ediyorum. Çünkü ben en çok sende kaybolmayı sevdim. İyi geceler kızıl kafam. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Berşan kardeşim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray, kahramanlı Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmaslaş, bu derdi insanlara bin selam olsun, aynı koğuşta kaldım. Abilerim Zeki Okan, Şeyto Serdal, Aykut Ceyhun Öcal, bu derdi insanlar grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun, sizi seven Berşan Polat. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat.
Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Sardal, Aykut

0: dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün, Erkan Mam, Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık. Dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik, adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Şakran T3B9'da kalan Sevdam Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Aslanım, demir kapılar aramıza girdi diye sevdamız eksilmedi. Benim gönlümün sahibi sensin, çıkacağın günü de sabırla bekliyorum. Gün gelir kapılar açılır, biz yine omuz omuza yürürüz. Ahmet Kaya şiiri gazele. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim Alman, Fırat Keskin, Namıdar abim Meşko, Serhat Yasa, abim Çamlı Kuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dural, selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abi kardeşlerim, Namıdar Alman, Fırat Keskin, Namıdar abim Mişko, Serhat Sayan, abim Çamlı Kuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Adat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Gece bir sözle kapatmak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt Derlisi, Gözde İbinli Pelin Dursun, Nazarımın Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Bergamalı Hasret, Ramo Temel Aslı, Özen Zeynep Uçan, Dilara Ören. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz Murat abi. Sana da selam olsun güzel insan. Bizim için Azar Bülbül'den Başaramadım çalar mısın? Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm kalbi güzel Murat abimiz. Biz C14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Arife Gülcegün, Ezel Özalp, Damlı Öztütüncü, Ayşegül Ergün, Geliz Ören, Selvi Özbek, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker. Başka koğuşlarda bulunan Geliz Karakuş, Ablama Çilem, Duman'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak iyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi, bizim için Yıldız Silbe'den Vazgeçtim şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun abim. Sağ ol Hülya kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam. Selamünaleyküm aleyküm selam. B6 koşulan Aslı Tunçlar yani evimin sultanı, kadınım, kurban oldum annem. Çok özledim sultanım, az daha sabır iki gözüm, her şeyim kadınım. Tek tutunacak dağım sensin. Ayakta kalma sebebim. Ben çakallara boyun eğmedim ki tilkilere meydan bırakayım. Aynen öyle sultanım. Yeşil gözlü kadınım. Serkan Kaya kopamayız biz. Anama gelsin. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Kadın kapalı bir altıda yatan canımdan çok sevdiğim karım Fatma'm. Her şeyim, ne yapıyorsun kurban oldum. Sen benim bu hayattaki en güzel gülümsün. Escobar'bim, sen her zaman benim hikayemin en güzel bölümü olacaksın. Fatma'm, bu derdime Uğur Karakuş'tan. Yaram içeride şark sarman olsun. Sevdiğim karıman, seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B3 koşulan Emir Kepeli. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta abim Taşkın Eleftos olmak üzere Mert Şen, Polat Yalçın, Yalçın Aktaş, Murat Akgün, bu canlara bin selam olsun. Ayrıca aynı kurumda bulunduğum C16'da yatmakta olan aslan kardeşim Orçun Metin'e bin selam olsun. Geceyi Ağdayı Taşkın Eleftos'un sözüyle bitirmek istiyorum. Ağdayı Taşkın Eleftos'u herkes sever, biz ölürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Irmak. Aleykümselam kardeşim. B7 koşuna olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Yonca ablayla konuştuk, size çok selamı var. Biz İz teyzesinde sana çok selam var. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selam var. Onur Çetinsoy, evin sana armağan olsun annem. Murat abi B7 koğuşuna atan kardeşim Mehtap İrem Aydın. Onunla kaderi paylaşan kardeşime kol kanat geren Cevriye nesi var Gülden. Koyuncu Azar Bülbü'den Kör Kurşun şarkısı armağan olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. Teviş koğuşuna atan kral abim Serdal Aykurt abim sayılı günler kaldı. Sabırsızlıkla çıkmanı bekliyorum Allah'ın izniyle. Seni bu pazartesi oradan alacağım, senin çıkacağın gün. Ne adaklar adadım abim. Bir bilsen yeter ki çık, senin için her şeyi yaparım. Kadın kapalı olan Pınar Cuhalı canım sana da selam olsun. Murat abi en güzel Kürtçe şarkılar kral abim ve Pınar Cuhalı için armağan olsun. Gürkan Tilki kardeşim. Nerede ses kayıtlarım bulayım. Engin Avşar. Engin evi aradın mı kardeşim? Bak kız kardeşim yazmış. Murat abi söyler misin evi bir an önce arasın diye. Hemen Gürkan kardeşimin de ses kayıtlarının bir kısmını dinleteyim. Bir dakika bu doğru mu? Bakalım. Bu mu? Bir dakika bu Fatih kardeşim onun kardeşi.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben de bir A13 koğuşundan eski çamlıklı Fatih Boran. Beni doğum günümde yalnız bırakmayan abi ve dostlarıma selam ederim. Başta yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Can Kustucuk yani Çiko, Mehmet Kuyumcu, Feril Taşlı, kelimesine çok şey değişecek olan dostum Samet Özdemir, akabinde Emir Özdemir, can dostum Metin Ekmek, karizmatik dostum Koylay Boz Bey, yetkili kardeşim Yılmaz Ertuğrul,
0: bunu paylaştık şimdi bunu silelim. Evet Gürkan Tilki kardeşim bir kısmını paylaşacağım. Bir de başka bir kardeşimizin ses kaydı vardı ama açamadım. İnşallah onu da gecenin ilerleyen saatine doğru ses kayıtlarınızı paylaşacağım kardeşlerime. Hemen birkaç tane de buradan paylaşalım.
2: Gürkan Tilki, Gürkan Tilki kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
3: Selamünaleyküm. Ben Ali Akkırat. Gürkan Tilki kardeşim. Can dostum. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah nice beraber güzel yıllarımız olur kardeşim benim.
4: Ben Mahmut Yiğit Gürkan. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu sağlıklı yılların.
5: Ben Emre Erdemir. Gürkan Tilki kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah beraber nice yıllarımız olsun kardeşim. Özgür günlerde görüşmek üzere.
6: Gürkan doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Allah'ın izniyle ilk mahkeme tahliye.
7: Gürkan'ım ben İlayda Yengel. İyi ki doğmuşsun canım benim. Seni çok seviyoruz. En yakın sürede seni bekliyoruz.
8: Ben Ömer abin Japon'un. Gürkan doğum günün kutlu olsun. İnşallah en güzel yıllar senin olur. Bizim için çok değerlisin. İnşallah tez vakitte yanımıza gelirsin.
9: Gürkan'ım selamun aleyküm. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Ben Berk Kivici. İnşallah özgür günlerde birlikte olmanın dileğiyle. Seni çok seviyorum aslan kardeşim.
10: Selamun aleyküm. Şakran T4 B15'te yatmakta olan canım kardeşim Gürkan Tilki. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Yüce Rabbim sana sağlık huzur versin inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol.
11: Selamünaleyküm Murat Azay, Tezir, Zorun Beşler, Ferhat Ercan.
0: Aleykümselam.
11: Zorun Beşler'ten kardeşim Gürkan Tilki'nin doğum günüdür. Ne mutlu seyirleri kardeşim, Allah'a emanet ol. Atmayın.
12: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B15'te atmakta olan Alişan Taş.
0: Aleykümselam.
12: Gürkan Tilki'nin doğum gününü kutlar, nice mutlu seneler dilerim kardeşim. Elbet bir gün. Tamam bu.
13: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B15 koğuşundan Ahmet Altunbaş. Bugün Gürkan Tilki'nin doğum günü. Doğum gününe ilişkin dileklerimi dilerim. Kutlarım dostum. Nice mutlu senelere. Ve benimle ayrı kurumda bulunan dostlarım Fikret dostum. Ahmet Yenigün, Ayhan Erez ve Muhammed Mustafa Savcı, Ferhat Ercan'a selam olsun.
14: Selamünaleyküm. Ben Emre Yıldırım. T4 B15'te yatmakta olan Aslan. Abim Gürkan Tilki. Aslan abim Gürkan Tilki abim doğum günün kutlu olsun. Allah ayağına taş gözüne yaş değdirmesin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol abicen.

Evet, bu kadar. Demek ki ikinci bahsettiğim ses kaydı da Gürkan kardeşim seninmiş, bilgin olsun. Şu an paylaşılacak ses kaydı kalmadı. İki tane şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben S4A8'den Altınalı Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergün, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat Konuk, Şakir, Barut, Orhan Karimana, bin selam olsun ve Ferhat Arslan abim der ki hiç kimseyi kaybetmedik, biz daha fazla üzülmedim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Murat abi ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan burada aynı kurumda ve başka hapishanede.

de bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle dertlerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mani Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldırım Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Atalay Buratan Yıldız. Kısacası Ati aleykümselam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım, kanım, özüm, Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı yani Roze, canım, kanım, dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük Kartay, Ahmet Ergür, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı, Kelebek Emin, Tuğrul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi'ye bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan abidos kardeşlerime. Öncelikle derli büyüğümüz Aslan dayım, Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sörükler, Ali Koyuncu, Mami, Tutkun, Bircan, Kalındamar, Aslan kardeşim, Adnan, Akbay Kallı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben ikinoğlu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Afşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif, Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik ve 18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben ikinoğlu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Afşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Can'dan, Üçnoğlu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben ikinoğlu B17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur Aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed

0: Arkadaşlığı Samet, Diken Nezirhan, Adı Belli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık ayrıca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaz Taş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygardan eden Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koşun olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namı der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namı der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namı der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece

0: bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesi de yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şaklan Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Bu son ses kayıtlarımızı da hemen paylaşalım. Zaman kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Oktay Börek kardeşim, Okan Börek. Okan'ım gözlerinden öpüyorum. Sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili kardeşim, sevdiğim kardeşim Okan Börek. Tüm dostlarına da selamları var. Hemen Okan kardeşimin de sesini paylaşalım.
1: Murat abim selamünaleyküm.
0: Aleykümselam Okan. Sağ ol.
1: Ben Okan Börek abi. Abi bugün benim canım kardeşim Gürkan Tilki'nin doğum günü. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun biraderim benim. Aslan biraderim, Allah'ın izniyle en yakın zamanda inşallah aramızda olacaksın. Seni çok seviyorum, unutma. Bir de Direş Berat Özyurt, Yasin Alpire kardeşlerim benim. Siz de gönüllerdesiniz. Sizi seviyorum abim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
0: Evet, bir de biraz önce bahsetmiştik, bir kardeşimizin daha doğum günü vardı. Onu da hemen ses kaydını dinletelim bakalım.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. T4B14'ten Alişan Şahin ben. Beraber Kader Birliği yaptığım Aslan kardeşim. Ural Üstün'ün doğum günü bugün. Doğum günün kutlu olsun kardeşim.

0: Aleyküm selam.
1: Ben T4'ten Cengiz Han Demirsen Zılam. Bugün benim öz kardeşim olan

0: Selam Aydın'a selamlar olsun.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T14 koğuşundan Ömer Canter. Dostum Ural Üstü'nün bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice senelere özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'ın izniyle. Bayrak Cengiz Alan, Cengiz Alan'dan da Ram Aydın'a selamlar olsun.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Ben T14 yatan Orjel Kaşkın. Ural Üstü kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailenle sevdiklerin geçirmen dileğiyle. Yamanların sefiri olmakta olan kardeşim Emircan Aydın. Selamlar.
3: Öncelikle selamünaleyküm Ural abi.
4: Selam.
3: Ben T14B14'ten Ömer Bayhan. Bugün doğum günü olan kardeşim Ural Üstü'nün doğum gününü kutlar. Nice sevdiklerle geçirme dileğiyle ve T3'te yatan abim Umut Aydın'a da selam olsun. Ve kader birliği yaptığım Dılan Aydın, Mert Ceylan'a da selam olsun.
4: Evet, ses kayıtlarımızı da paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde her geçen gün. Biraz daha sabır. Sizi seven, sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar. Ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağa hamuruyla yorulduğumuz gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya ağaç dalıyla insan kardeşiyle gürler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel, selam olsun o koca yüreklere. Hasret ve muhabbet ile sizi seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yürek yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakır ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığı aşacaksın. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül Murat abi, kolay gelsin. Dün anlattığın padişahın kızına aşık olan derviş kim bilir derdi neymiş ki aşık olmuş Murat abi. Hangi acıyı silerek başlar insan unutma? En acı olanı mı yoksa unutması en kolay olanı mı? Evet Murat abi, sendeyiz sevgili. Ya Gökhan, benim sevgili kardeşim. Sevmenin en kötü tarafı bu. Unutmak. Gökhan, sevgili kardeşim. Sevmek ne kadar güzelse, unutmak da o kadar güzel. Var mı da artısı eksisi Gökhan? Yapacak hiçbir şey yok sevgili kardeşim. Bir insan, bak biz burada neler yaşıyoruz. Bizimki de sevginin bir parçası. Kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum. Sakın ola ki kimse asla basla kimseye karşı garazımız. Zaten öyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Ki 7. yıldır burada sizlere hizmet ediyorum. Abi kardeş yanı bir aileyiz. Bazen kendi gönlümüzce bizi konuşturana bakmak lazım. Bizde hiçbir şey yok aslında. Ama her zaman şunu söylerim. Sevilmek çok güzel bir şeydir. Kim istemez ki sevilmeyi? Kim istemez? Bir köpeğin bile başını okşarken sevildiğini anlıyor. Bir kediyi bile okşarken senin etrafında dönülür. O yüzden Gökhan, sevgili kardeşim. Unutmak da güzel, unutmaya çalışmak da güzel. Ha, yara kalır mı? Kalır. O ömür boyu kalır. O iyileşmez. Çünkü sevmek, sevilmek değil bak. Sevmek büyük bir yaradır insanın aklında, kalbinde, gönlünde. O yüzden o yara kapanmaz sevgili kardeşim. Kapatmaya çalışsa da insan olur, kapatamaz. Kapatamaz, o öyle kalır. Yapacak bir şey yok Gökhan. Ben Gökhan Ergül, aslında hiç kavuşamayanlardır, hiç ayrılmayanlar. Bir kavuşması olmayanların bir ayrılı da olmazmış. Belki padişahın kızı değildi ama harbiden de zalimin kızıydı Murat abi. Sevgilerle Talaradu. Sen bir peri, ben bir deli parçası. Tüm dostlarıma armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Murat abi hayırlı yayınlar. Sağ ol kardeşlerim. Sağ ol Halil kardeşim. Aleyküm selam. Kadın kapalı John 1'de bulunan Emine mesajını duydum. Yüreğine sağlık. Ben kimseyi

yadırgamıyorum. İlerleyen zamanlarda anlayacaksın beni. O zaman da bu cümleni kurabilecek misin? Son mektubun cevaplarını detaylı yaz ki bir an önce çözelim problemleri. Teşhiste yatan Halil İdem, sana da selam olsun. Sevgilerle, Halil Karagöz. T2 A4'teki kardeşlerim, akşam okudum mesajınızı. Bu mesajı gönderen ablamız ya da abimiz, kardeşimiz demiş ki iki gündür cezaevinden mesaj okunmuyormuş diye yazmış. Daha dün akşam okudum. T2 A4'teki kardeşlerim, belki de duymamış olabilirsiniz ama ben dün akşam okudum mesajlarınızı. Okunmayan mesaj olmaz. Bunu ben kendimden emin olduğum için bu kadar üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bunun vebali vardır. Biz o vebali kaldıramayız. Kardeşlerim, abilerim, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam üstadım. Ben T2 A4 Koç'tan Foçalı Serhat Buca'da can, burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mert Can Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cevzet Kalkan, Cihat Sert Özdemir kardeşler, Yiğit Can Demirtaş ve Foça açıklayan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefimle yatan, şöyle diyelim, tüm şerefiyle yatan kader mahkumlardan selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. T2 A4 koşuna atan tanıdığım en mert, en yürekli adam Adnan Efe Özdemir'e varlığı şükür sebebim. Binlerce kez şükürler olsun kaderimizi birlikte yazan Rabbime. Özgür günler çok yakın, solumuz sana, sonumuzu Allah'a emanet ettim. En çok sana hasret. Hemen açalım sayfamızı. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben T3B3'ten Berkan Zengin, yani Beko. Öncelikle Çam Dibinden değerli amcam Sakal Ahmet Baltazar Sato Sado Çelik, örnek öyle Hakan Acar yani Karabela Karşıyaka Adliyesi'ne Halefi Fatih Alıcı, Mustafa Başar yani Grover Bozcaka'dan Ersoy Dönmez Çili'den Emir Akçiçek yani Asil, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den Diyar Eriş, Ayrancılar'dan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman, Al Capone, Gökçen Ateş Kurum, C16'dan tüm dostlarıma selam ediyorum. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder İzzet Yıldızhan'dan affetmem kendimi ben, tüm kader mahkumlarına gelsin Beko. Ben T3B3'ten Berkant Zengin yani Beko, bu kurumda ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet akabinde Cumhur Sipahi, Pope abi, Arap Mert, Şenol Başkut, Yusuf Boz, Kadir Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Us, Ali Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ediyorum. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime gelsin. Ben Beko. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Yeşilört'ten Tefo, aleykümselam kardeşim. Buradan Şakran İkinoğlu, Cebir Koşna bulunan Bengin Orhan, Bengo nasılsın? İyisindir inşallah. Evdekiler iyi, merak etme. Ali işte Baran çok felaket oldular yemin ederim. El avuca sığmıyorlar. Bir an önce çık gör bak bunları. Doğal afet gibiler. Dört gözle çıkmanı bekliyorum. Bir dünya insan. Allah'a emanet ol. Tüm Cebir Koşna selamlar. Şakran T2 cezaevi C1 koşuna yatan çocuklarımın yakışıklı babası benim dünyam Bengin Orhan. Bugün diğer günlerden farksız, seni özlemekle, sabretmekle, dua etmekle geçti ama yine de her ne olursa olsun, her nerede olursan ol, varlığına bin şükür. Seni özlemle bekleyen, burada kocaman sarılan, çok çok öpen bal evlatların var. Seni çok seviyorlar babası. Kendimi söylemiyorum bile, seni çoktan fazla seviyorum, benim her şeyimsin. Şakran T2 C1'de yatan en derdim abim Bengin Orhan, canımın içi. Koca 6 ay sensiz geçti, çok özlüyorum seni. Senin için dua ettiğim tek etmedim diyelim. Senin için dua etmedim tek bir günüm yok. Zannetme ki yanımızda değilsin. Her gün görüşemiyoruz diye unuttun sen. Benim için çok başkasın. Allah'ın izniyle burada geçecek. Rabbim hayırlısını kolaylıkla versin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum abim Şevin Toprak Deviren. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e nasılsın sevgilim? Biz hepimiz iyiyiz. Annenle hiç ayrılmıyoruz. Gideceğimiz bir yer olursa birlikte gidiyoruz. Merak etme, aklın kalmasın. Onun dışında her şey yolunda. Konuştuğumuz gibi bir değişiklik yok. Avukat geldiğinde kağıdı yanında götürmeyi unutma. Annenin, babanın, kardeşin, dedenin, herkesin çok selamı var. Her zaman yanındayız, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol paşam. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan ve akabinde kıymetli

Abim Serdal Aykurt yani namı der. Şeytu abi Balıkçı Özgün. Derdi dostum Berşan Polat Bergamalı Batu. Hasan Bostancı Emircan Altı. Umut Arslan Uğur Koçacık. Tugay Şenyüz. Mam Yılmaz Sinyor Şahin. DJ Koray Özmen Big. Özkan Ahmet Acar bu derli abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Selamünaleyküm Murat abim ben Basmane'den Şehmuz Siyakoç. Aleyküm selam Şehmuz'um. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afindi. Aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl. Senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet olun. Hayırlı geceler. Şehmuz Siyakoç. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar. Koşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der. Cüce abi Muhittin, Çalışkan İsmail, Demir Koç Batıcan, Tu Fıçı, dostum Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Nurullah Çelik, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Enes Yüzkaya, Yiğitcan Parlak, Ercan, Ekin Gökhan, Soğukuyu, İstanbullu İsa Meriç, Emrehan Türkmen olmak üzere tüm o koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Murat abi ben TK12 koğuşundan Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal. Başka koğuşlarda bulunan Ercan Küreş, Ozan Doğan, Kuşçu Ferdi, Murat Şimşek, dostum kaleden Kesper, Ali Koyuncu'ya selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Bulut selam göndermişsin babanla. Aleyküm selam Bulut. Sağ ol. Şimdi baban yazmış. Aleyküm selam sağ olasın Bulut kardeşim. Sana da hepinize sevgiler selamlar olsun. Hayırlı yayınlar. Bu şarkı aslan oğlum Kadir Asaf Erdemir'e gelsin. Oğlum hayat seni sınasa da ailenin gözünde hala aynı yiğit evlatsın. Benim gurur duyduğum oğlumsun. Sabret dik dur güzel günler yakındır seni. Çok severim bu şarkı sana armağan olsun. Ahmet Kaya nereden bileceksiniz. T1B14 koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık ve Sedat Elmas çavuşumuz Sadullah Başak. Ve de Narlıdereli Samet Tural ve de can dostlarımız Halis, Fuat, Osman, Uğur, Ekrem, Uğurcan, Şahin, Kadir, Asaf, Hamdullah ve tüm koğuşumuz Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1-14'ten Ogün Özdemir. Aleykümselam Ogün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim dünüm, bugünüm ve yarınımsın. En kıymetlim, huzur buldum. Gözlerinde mutluluğu yakaladımsın. Sensiz bir çıkmaz sokak gibiyim sevdiğim. Sen kalbimin en derin yerinde en erişilmez ve dokunulmaz hazinemsin. Canımsın, ruhumsun, kalbimsin. Seni canımdan çok seviyorum. Aslan eşim Muti ile de sen şarkısını sana armağan ediyorum. Murat abi ben T1-14'ten o gün Özdemir kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim dünüm bugünüm yarınım en kıymetlim huzur buldum gözlerinde mutluluğu yakaladım. Sensiz bir çıkmaz sokak gibiyim sevdiğim. Sen kalbimin en derin yerinde en erişilmez ve dokunulmaz hazinemsin. Canımsın ruhumsun kalbimsin seni canımdan çok seviyorum eşim. Ayrıca burada kader birliği yaptığım can dostlarım Oğuz Toluk Fırat Çelenk ve Baran Yıldız'a da selamlar olsun. Ben Sarı Oğuz, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Oğuz kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam etmek isterim. Benim için değerli çam dibili abilerim Yasin Açık, Şenol Başkut, dostlarım Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Murat Çampak, Mevlanalı Dedo, Nurullah Türkmen, Mino Ake 47, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Mert Eko Kahraman, Ruhat Üstünde, Kadir Üstünde bu canlara bin selam ederim. Çam dibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Senin aracılığınla dost abilerime seslenmek istiyorum. Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneş Akmert, Eko Kahraman, Celomen, Ali Arap Aslan, Çeki Başkan, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Mahmut Tütüncü, T3'te bulunan abim Serok Önen'e bin selam olsun. Bu canlara Edip Akbayrağı'ndan aldırma gönül şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1-14'ten Baran Yıldız. Başta benim için kıymetli olan canlar Serok Önen, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Ferhat Turgay, İbrahim Erişen, Çektar, Bakır, Abdullah, Gültekin, Cihan, Evirgen, Ahmet Cintan, Hacı İbrahim Taşan, Baran Aykurt, Veli Çelenk, kıymetli abilerim Oğuz Toluk ve Fırat Çelenk. O gün Özdemir abim ve kıymetli yengem Deniz Giz Özdemir'e Ebru Gündeş'ten Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısını armağan ediyorum.
Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koğuş'tan

Zorbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyh Tuhamet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, seni çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet Feyyaz, Besket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız Arap, Oktay Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Erçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seytan Bozbey, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Tuğra yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, belki yokuş çıkar belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Cangöz'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kardeşim. Allah yardımcın olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Aslan kardeşim ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. İsmini saydım dostlar, Ahmet Kaya'dan bizim hikayemiz şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0 B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Karanlıkta gölge olmaz, dik duran dostlara selam olsun. Murat abim Şakran, T4'te yatmakta olan can yoldaşım, can parçam Uğur Camgöz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Bir gün mutlaka ömrüm. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol, kendine iyi bak sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya radyo başına. Bana seni sordular, kim bu peri kızı? Sordukları sorunun cevabı adı aşkım, soyadı canım, yeri kalbim, değeri ömrüm, yüreği huzurum, gözleri cennetim, varlığı servetim, kokusu nefesim, kısacası her şeyim. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ey benim sözleri ömre bedelim, sevdasına yandım en büyük ateşim, dalgasına kapıldım, rüzgarı nereye eserse oraya sürüklendim, mutluluğu ile kavruldum, bilir misin ben kimseyi senin kadar sevmedim. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, bitmeyen sevdam Arzu Kaya radyo başına. Sen hep bir yanım eksik, tam gülümserken içimde bir boşluk ürperir. Ne tam mutlu olabilirim ne de acıyı anlatabilirim. Çünkü bir yanım sevda dolu, diğer yanım hasret doyulmuş gibi. Sen benim yarım kalmış, tamamlanmayan hikayemsin. Değerli eşim Arzu Kaya, kıymetli kardeşlerim Deha Zelvi, Ecem Elçin, Can Ruşen, Ak Yıldız, Hanife Erenoğlu, sizlere de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4.0 C13 koğuşundan Seymen Boy. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim Kadir Hüseyin Bozkurt, Yaşar Savuş, dedem Veli Savuş, yeğenlerim Seyhan Şenler, Haktan Ovaç, Ali Abay, dostum Mehmet Ali Tacar, Oski Kahraman'a selam olsun. Azar Bülbül'den üzülmedim ki armağan olsun. Ben 4.0'da yatmakta olan Esen Tepeli Deniz Genç Avni ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun, Mert Kahraman, kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaş, Ölü Ağaç, Yaşar Kasap, Yavuz Ton, yeğenim İsmet Kotan'a selam olsun. Azar Bülbül'den Can Parçam şarkısı armağan olsun. Gece Not Ya Saraylar Ya Zindanlar. Ben 4.0 C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt, başta değerli dayım Cebrail Aslan ve Bülent Aslan olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Enes İnce, Muhabbet Yenigün, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuç, Emre Tanyeri, Stili Apo, Oski Kahraman, C5 koğuşu.

dostum Onur Önder ve Hamza Murat'a selam eder. Bu derlere Enver Yılmaz'dan Mapushane şarkısı armağan ediyorum. Geceye not, felaketler çoğalınca dostlar azalır. Lakin bazıları kendilerinin kanıtlama ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Aleykümselam Yasin. Şakran T4'te yatan değerli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz, kaldığımız yerden devam ederiz. 15'te yatan kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda dostum, Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, Akın Mert, Kadın Kapalı'da olan Kader, erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu abime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizi seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Buradan çok selamlar, sevgiler. Dayıcım söylediklerini hallettim. Telefonla haber gönderdin. Abiyle de konuştum. Bu hafta net olacak bize şeyler, haberin olsun. Allah'a emanetsin reisim Şakir Söylemez. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ın fazla kahve içme, senin parmakların kahve içtiğinde tutuluyor, sen benim başımın tacı, gönlümün sultanısın. Müslüm Gürses, şimdi sen nerelerdesin, ben nerelerdeyim, sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan sen beni şeker hastası yaptın, ayağımın altı yanıyor, sen benim gözümde, senin değerin bende biçilmez, aylak ve edebiyat ormandan sana selam olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım onların bu yolda yürüdüklerini biz ayak izlerimizi bıraktık. Biz kapımıza kim geldiyse Veli Deveci ve Ceylan Taşkıran olarak bu alemin hakkını biz piyasaya verdik. Sen yine de beni şeker hastası ettin. Sen benim şekerimsin. Ben annemin oğlu olan Veli Deveci, Naciye Sarsılır annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet Gülşahsar, annem Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Murat abi senin de ellerinden öpüyorum. Sen benim abimsin Murat abi. Estağfurullah, benim gözlerinden öpüyorum. Her zaman abi kardeşiz. Gözlerinden öpüyorum. Estağfurullah. Kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bala sesleniyorum. Canım babam hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ederim. Seni seven sen oğlun Mustafa Bal. Aleyküm selam yeğenim. Murat abim ben Şakran açıkta yatan Yavuz Bal'a sesleniyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Hayırlı akşamlar Gizem Bal. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran açıkta yatan B7 koğuşuna olan Yavuz Bal. Aleyküm selam Yavuz. Çok şükür kardeşim benim. Bu adam beni tanıyan tüm dostlara, abi kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Murat abi Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Abim iyi yayınlar. Sağ olasın Yavuz. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Sağ olasın Osman kardeşim. Aleyküm selam. Sizlere de selamlar. Aslan yürekli yakışıklı kardeşlerim Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Abim Gündoğan Doğan dostlarım Enes Efe Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim Poyraz Sayacı Samet Akşit Baran Aykut Yiğit Bozbey Azat Çakmak tüm A16 koşuna selam eder. Ferhat Tunç'tan özgürlük mahkumları İbrahim Erişen Harun Tarduş ve Ahmet Can Alan'a gelsin. Sevgilerimle Osman Temel. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 A16'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Yürekli dostlarım Sergen Temel, Şemuz Bayraklar, Osman Temel, abimiz Gündoğan, Doğan kardeşlerim, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, Azat Çakmak, tüm A16 koğuşuna selam olsun. Bizi yeryüzünde korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir Uzi'den. Güzel bir şarkı dostumuz Osman Temel'e gelsin. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu, Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Sen benim arkamdaki kılmaz koca dağımsın, seni seviyorum. Abican Ebru Gündeş çağırın gelsin armağan olsun. Abican ben Sezen Çalıkuşu, kocam bey Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Bulamam yolunu dokunmadan tenine, sadece sen misin benim ilacım.

Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasi. Aleyküm selam Kasi. Sağ ol kardeşim benim. 3 nolu B9'da olan kardeşim Serdal Aykurt ve kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı'ya selam olsun. Kardeşim bugün avukatla görüştüm, iyi haberler aldım. İnşallah dosyada yoktur. İnşallah bu mahkeme tahliye etsin. Pazar günü avukat gelecek yanına zaten. Kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şakran T3'te yatan kalbimin sahibi, her şeyim, gözüm, gönlüm, Sergen Görgür aşkım. Biz annemlerdeyiz. Biraz merak etme bizi. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Sen benim her şeyimsin. Annemlerde kalacağız. Bizi merak etme. Aşkla öpüyorum. Hisset. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan yürekli babası Sergen Görgür. Özlenen ve beklenensin. Kendine iyi bak. Dışarıda bekleyen ailen var. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle.

Bir mesaj da okuyayım. Kardeşlerim bir çay molası vereyim olur mu? Müsaade ederseniz. Şakran Teviş Taylan Ozan dendi. En yorucu gününde bile senin sevgin benim en büyük motivasyon kaynağım. Nefes al ve unutma sen dünyanın en güçlü insanısın. Beni merak etme. Randevu alıp sana söyleyeceğim yarın. Kendine iyi bak canım kocam. Kardeşlerim bir şarkı bir şarkı sonrası bir 15 dakikalık bölümünü de paylaşayım. Yok bir saniye olmadı saat 12 zamana bakar mısın yani? Şöyle yapalım. Kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşalım. Bir 15 dakika. Şöyle yapalım. Sıkıntı oldu. Şunları bir ayarlayayım ki bakayım kaç saatte bitecek. Çünkü 12 olmadan paylaşmamız lazım kardeşlerimizin mesajlarını. 1, 2, 3, 5. Evet takriben 12'ye kadar kayıt mesajı olan kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'un yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten ne yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil vazgeçtiğimiz zaman kaybedilir. Onurumuzla yaşar şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballığı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gappo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı, Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı, Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi ben bir nolu Beyki Koç'tan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadir Can Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim.

Kerim, Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceyi dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu Beyki Koğuş'tan Bayraklı Çay Mahalleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın. Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Ben T4 15 Koç'tan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 Koçtan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 Koçtan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 Koç'tan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın, Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin, ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4 C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi, boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-15 koçtan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Vedat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, Namıder, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namıder, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygardan eden koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4 A15'ten Yüce Holding. Ben T4 A15'ten Velat Yüce.

Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin, Temel, Fehim, Arı, Şakir, Söylemez, Cavit, Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin, Karakaş, Asım, Cinoğlum, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Görkem, Mencukek, Tayfun, Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay, Şenyaylar, Yasin, Bukan, bu derlere selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim, olur olmaza gülmedim, nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin, her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli Aytaç oğlu. Omutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koğuştan Emir Yıldırım, başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namıder Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencukek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4A15'ten Emir Yıldırım.

Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım. Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi, Kenar Ahmet, Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşu, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bülent, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baver Başkan, Simmo Bilal Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara Cansever'den Benim Rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencükek, Çetin, Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali.

Albudak Sabri, Oyur Cavit Köroğlu, Asım Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan Demirkıran, sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz Cancı, Namı Der, Tuso, Sinan Yoldaş, gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hır sizi küle çevirmesin. Ben Dörtmoğlu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi, Esen Tepeli, Dodu, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Dörtnolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğat, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce.

0: Arın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, namı der Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe. Selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş. Tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım dostlarıma başta. Abdullah Talha Karayel, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmanca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığım dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat ve Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş. Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat, Küleş, Hişman, Alabay, Erdinç, Dinler ve Kenan. Beyaztaş abilerime selam eder, özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten Elbet Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T3A17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleyküm selam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Ömer Özden ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı Şakran. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok azar. Babadan gurbet mapushanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abim gecen güzel olsun, sağ olasın Fırat. Aleyküm selam kardeşim benim hepimizin. Ufuk Soylu, Tolga Yalur, Abdullah Talha Karayel, Doğu Kenan oğlu, Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Ferhat Turgay, Sergen Güngör, Görkem Öztoker, Ali Çakal, Salih Yılmış, İbrahim Atmaca ve Aykut Putin. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Ali Kınık'tan bu şarkı armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi gecen güzel olsun. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul, Serhat Ceylan, Erdinç Dinler, Soner Can, Dağdaren Nurullar, Çatalar, Engin, Alan bu derli abilere selam olsun. Gazapizmden kaç istersen şarkısı

Fark ettin mi? Fark ettin mi sana bakışlarımı? Göz göze gelince zaman duruyor. Dünya dolu, dünya dolu derdim olsa ne yazar? Senin aşkın bana ömür veriyor. Çayımın şekeri, çayımın şekeri.

son mesajlarımızı toparlayalım. Sonra operatör mesajlarına kaldığımız yerden geçelim. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuşu, Kadın Kapalı'da bulunan Sezen'ime seslenmek istiyorum. Prensesim, seni görme, sesini duymaya o kadar çok ihtiyacım var ki her zamankinden daha çok yanımda olmayı istiyorum. Sen benim huzur kaynağımsın. Her zaman olduğu gibi seninle huzur bulmak istiyorum. Benim sana çok ihtiyacım var. Çünkü zaman geçtikçe içimdeki boşluğum daha da derinleşiyor. Murat abi, Sezen'ime kolay değil, sen bilmezsin, sensiz yaşama şarkısı armağan ediyorum. Not: bugün sesini duymak bana çok iyi geldi. Seni seviyorum. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuş, aynı koğuşta kadar biri yaptım. Başta abim Gündoğan Doğan olmak üzere. Derdi dostlarım Sergen Temel Osman, Temel Şehmuz Bayraklar, Enes Yete, derdi kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Baran Aykut'a selam ediyorum. Ve Sergen Temel dostum Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar. Biz Yeliz Karakalpak ve Necibe Timurtaş 4 nolu B13 koğuşuna bulunan Suat Mert Timurtaş'a sevgilerimizi, selamlarımızı iletmek isteriz. Mert'o seni seviyoruz. Kendine iyi bak oralarda. Kalbimiz seninle. Armağan ettiğin şarkıyı dinledik. Bizden de sana gelsin Cano. Kendine iyi bak. Necibe seni öpüyormuş. Selamlar, ben Yeliz. Menemen'de yatan Cengiz Çankaya radyo başına. Cengo ne yapıyorsun? Mahkeme ile alakalı hala bir gelişme yok. Olduğu zaman sana radyodan bilgi vereceğim. Seni unutmadım, sakın kırılma bana. Aklımızdasın. Kelepçem daha çıkmadı, çıktığı gibi hemen görüşüne geleceğim. Kendine iyi bak Cengo. Ben Yeliz Karakalpak. Ben Kosovalı Fırat, T1B16'da olan Uçe abim. Salih Yılmış'ın babası senin yanındaymış Zafer amca. Sana emanetler Salih ve buradaki arkadaşlarım sana çok selam eder. Uçe

0: Abi seni seven sayan kardeşim Kosovalı Fırat.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20 koğuştan Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim.

yarası gibi yüreğimizde taşırız tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun. Selamlar iyi ki Murat abi, ben Şakran Birnoğlu A20 Koç'tan Çamdibili Emrah Gürbüz ve Çamdibili Yasin Açık. Aleyküm selam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdibili Sarı Oğuz Toluk. A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 Metris cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdibili Gökhan Narinç. Çamdibili Ahmet Demirtaş. Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun. A3'te bulunan Burhan Ormancı değerli kardeşim Muhittin Barış canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan. Muhittin Çalışkan Çamdibi altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Gökhan Karaaslan, yani Karşıyakalı Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan Batuhan Üçdemir Göksel Yağcı Tuncay Çelik'le Barış Duran Rüzgar Gözen Erdoğan Dikmenoğulları Çamdibili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz Ahmet Emre Akkaya. Tekke'de bulunan Aslan Dayı Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Geceye bir söz Murat abi. Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Bu arada Mavi kardeşim, gelinimiz Mavi. Koçero çok hasta valla. Yarın sabah kalkar kalkmaz kendisini ara. Belki işim erken bitirsem hastaneye götüreceğim Koçero kardeşimi. Baya hasta hem de. Sesi çıkmıyor. Allah şifasını versin nerede varsa. Mavi kardeşim, yarın uyandığında kardeşimi bir ara bakalım. Evet, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Kardeşlerim, kayıt mesajlarımız da bitti. Bu haftayı bu şekilde idare edeceğiz. Allah nasip ederse pazartesi günü takriben 7 gibi başlayacağım. Çünkü yetişmeye çalışıyorum. Cumartesi günü nasip olursa net bir şekilde kardeşlerimle paylaşacağım. Pazartesi günü için bilginiz olsun kardeşlerim. Evet, SMS'te kaldığım yerden devam. TTP A12 Koç'tan Deniz Mahsun ikinci ve Aycan Öner. Ben o kara kıza yar olmadım. Benden ona gelsin. Sevildiğini unutma Merve Atalan. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karım Fatma'm. Az bir zamanımız kaldı kavuşmamıza, kurban oldum. Sakın sıkılma, hep gül ki ben mutlu olayım. Ben seni bir günlük değil ömürlük sevdim. Çünkü ben seni kalbime mühürledim canım karım Escobar'ım. Emrah Yaşar Acil, ben Özlem Ara Düzce'yim. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Ebru Çağlar ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Rabbim hepinizi özgür günlerde sevdiklerinize kavuştursun. Ebru Çağlar çok özlendin, seni çok seviyorum. Şampiyon sensin, Allah'ın aslanı. Ben B1'den Kuruçaylı Gülşah Kır aynı koğuşu paylaştım. Arkadaşlarım Vildan Birsen, Mesude Çopuroğlu, Sedef Demir Yaprak Çarıkırı, Merve Yeşilova, Sezen Çalıkuşu adını sayamadım arkadaşlarıma Yıldız Tilbe'den çok özledim. B1 koğuşuna gelsin. Murat abimi yayınlar Harun Yaman radyo başına. Ben karın yani güzel gözlün, senden 2 aydır haber alamıyorum. Cezaya girmişsin, aklım sende, her anımda ve kalbimdesin, seni çok seviyorum. Hangi koğuştasın bana bir şekilde ulaş. Murat abi sevdiğim adam için şura İskender'de derinlere iniyorum. Çalarsan sevinirim Harun Yaman'a. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar. T319'da yatan sevgilim bir tane Mesut Hep Bektaşoğlu. Dün çıkmadım bir yere, beni merak etme, kendine dikkat et, seni seviyorum. Kokun da gitti, seni çok özledim, hasretim sevdam. Şarkıda dediği gibi iki dudağın arasına bir aşığın kaderi bağlı. Ben sevgilime sakiler aşığın kaderi. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan yengeme merhaba. Yengem Reyhan Özler, hayırlı akşamlar, hayırlı gecelerin olsun. Menemen Hatundere cezaevi A12 koğuşuna yatmakta olan abim Yusuf Özler'e selam ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz, bir an önce yanımızda olmanızı temennisiyle Müslüm Gürses'ten yıllar utansın armağan olsun. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Nasılsın Murat abim? Sağ ol kız kardeşim. Canlarım Gülşakır, Buket Polat, Hamiyet Küleş, Sevim Küleş, Zeynep Sak ve Yaren Serpil'e, ayrıca C11'de olan kıymetli ablam Sera Erol'a çok selamlar. Özgürlük soframız yakındır. B Blok 3 Escobar çalar mısın? Seviliyorsun abim. Sağ ol kız kardeşim. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Aslan eşim o gün Özdemir radyo başına. İyi ki tanıdım seni, iyi ki benimsin, hasretim sana. Aklımda sen, kalbimde sen, her şeyim sensin. Murat abim, o günüm için Muti ille de sen çalarsan sevinirim.
Murat abi ben B1'den Gülşah

Kıymetlilerim Deniz Giz Bebek, Hamiyet Küleş, Sevim Küleş, gece bir söz bırakmak istiyorum. Karanlıkta gölgen bile terk eder. Cesaretin yoksa yola çıkma. Hijyen hokkabazlar armağan olsun. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Ebru Çağlar ve tüm kader mahkumlarından selam olsun. Ablam senin kadar olmasak da biz de derman olmaya çalışıyoruz. Biraz daha sabır, en güzel günler bizim olacak. Menemen Hatundere A11'de yatmakta olan Hüseyin Özşen. Kardeşime çok sevgi ve muhabbetlerimle selamlarımı iletiyorum. Hayırlı gecelerin olsun. Kocamdan saygılar, sevgiler. Kore. Müslüm Gürses. Dileği dileği çalarsanız sevinirim. Ben Şakram C9 koğuşundan Elvan Ergün. Çok değerli kardeşim Aleyna Özdemir ve koğuş arkadaşlarım olan Gizem Ergün ve Bursalı Gülşah. Bizden gece bir söz, unutulanlar unutanlara asla unutmazlar. Elvan Ergün. Murat abi, Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşin Zeki. Çocukların Yusuf Gazel. Seni çok seviyoruz. Kaç gündür aramıyorsun. Herhalde hatlar bozuk. Şükran İrge ve çok sevdiği arkadaşı Çimentepe'li Ayşegül için. Alihan Sevda Mevsimi şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Zeki. Ben Nehir C9'da bulunan Bahar halama Hazar Yıldız ihtiyacım var şarkısı. Halaları olan Gülten Sevda halaya ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. C5 koğuşuna bulunan Zeynep ablasına da armağan olsun. Ben C9 koğuşundan Emrah Tatlı'nın 20 yıllık çocukluk aşkı Murat abi. Emrah Tatlı radyo başına. Seni çok seviyorum. Beni affetmeni istiyorum. Yanındaki ile yaşar, aklındaki ile ölürsün. Faksıma cevap vermeni istiyorum Emrah Tatlı. Ama sayfamı değiştireyim. Evet, 87. Hemen iki tane daha sayfa açalım şöyle bir. Şakran T2B12'de yatmakta olan Umut Sevingil. Evet, Umut Sevingil, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Umut Sevingil, Allah'ın aslanı, seviliyorsun. Sana derman ve şampiyonun selamı var. Özgür günler yakındır. Biraz daha sabır. Şakran B8'de yatan Eren Kollik radyo başına. Kurban olduğum abim, her şeyim. Ben Semoş'un. Hiçbir şey için canını sıkma. Her şeyi yoluna koyacağız. Hiçbir şeyi düşünme. Yıktın bizi ama olsun. Canın sağ olsun be abim. Ne olursa olsun her zaman yanındayım. Bunu unutma. Dakikan varsa beni ara, olur mu? Bir sesini duyayım. Seni çok seviyorum. Her şeyim Allah'a emanet ol. İzmir Buca Kırıklar Cezaevi Emrah Yaşar, acil özleme ara düzeyi. Ben T1B3 koştan Diyarbakırlı Polat Yalçın'ın yakışıklı ve karizmatik ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper selam ederim. Bu gece ağdayı Taşkın Eleptoz dayımın sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Seni seven yeğenin Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1B3 koştan Diyarbakırlı Polat Yalçın. 3-0'da bulunan A abim Arman Eleptoz'a bin selam olsun. Bu gece A dayı Taşkın Eleptoz dayımın sözüyle bitirmek isterim. Sanma ki ihanetler unutulur. Gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Seni seven aslan kardeşin Diyarbakırlı Polat Yalçın. T1B3'ten Yasin Akçay A dayım Taşkın Eleptoz radyo başına. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez elbet bir gün. O güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün varlığın daim olsun ağdayım Taşkın Eletos. Seni seven yeğenin Yasin Akça geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ağdayım Taşkın Eletos. Herkes sever, biz ölürüz. Ağdayı Taşkın Eletos. Ben Bilge Şirin Kocataş. Bu mesajım Şakran Kapalı Cezaevi T4B15 koğuşuna yatmakta olan Gürkan Tilki kardeşime. İletirseniz çok sevinirim. Yakışıklı kardeşim, nasılsın, umarım iyisindir. Unutma, zindanların karanlığı ne kadar siyah olursa olsun her kader yeni bir beyaz sayfa açmaya mahkumdur. Gürkom, doğum günün kutlu olsun bir tanecik dostum. Bu baş belası seni çok özledi. Her zaman sevildiğini bil aslanım. İyi ki varsın, Allah'a emanet.
Tepecik Tenekeli'den Yüce Gattar, kadın kapalı B6'da yatan canım annem ve 4 nolu A14 yatan aslan babam Yücel Gültepe, size olan özlem has

ederse canıma tak etti. Artık siz gittiniz, benim dünyam yıkıldı. Ama daha her şeyin başı, ben buradayım. Anam babam gelecek günler güzelse, çekilen çile kutsaldır, kibariyeden zor yıllar. Ben Karabağlar'dan Azat. Öncelikle T1B3 koşuna yatmakta olan Aslan amcam, ağa dayım Taşkın Eleptos. Ondan sonra T3'te yatmakta olan Aslan kardeşim Armağan Eleptos'a selam olsun. Her şey yolunda. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasınız. O güneş bizim için de doğacak. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Benden bu şarkı öncelikle Aslan amcam Taşkın Eleptos'a gelsin. Ondan sonra tüm kader mahkumlarına şarkı yok. Yazmamış kardeşimiz. Hemen sayfamı yenileyim.

确别确。Bir tane daha açalım şöyle. Murat abim Şakran Tevişbon 7 Koç'tan Mustafa Kandemir radyo başına. Ben enişten Ahmet Kandemir. Evlat sıkma o güzel canını. Allah kerim, güzel günler çok yakında. Senin düşündüğün gibi olmayacak Allah'ın izniyle. Koç'taki bütün arkadaşlarına selam olsun. Oğlum Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz. Ahmet Kadir'den hasret çektim. Canım kardeşim sana ve tüm Koç'taki arkadaşlarına gelsin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın evlat. Murat abi buradan öz kardeşim Şakran T4B15'te yatmakta olan Gürkan Tilki kardeşim doğum günün kutlu olsun. Yüce Rabbim sana sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah. Allah'ımın izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven abin Doğukan Tilki. Ben C8'den Ruşen Akyıldız, başta derdi dostum Bahar Öztanık, Deha Zelvi, Burcu Güneş Çalan, Ayşen Yaprak, gelinim Elçin Can, Hanif Erenkulu, John 4'te olan Can Özüm Ezel, Özalp ve güzel gözlü dostum gece dostum Bahar Öztanık ile bir söz bırakmak istiyoruz. Bir bahtımız var bizim, vebali bize düştü, derdi size düşmesin. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi buradan değerli abim Gürkan Tilki abimin doğum gününü kutluyorum. Abi yüce Rabbim sana sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk versin. Allah'ımın izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven kardeşlerin Emre Yıldırım, Mustafa Üzüm. Murat abi biz Foça Açık'ta yatmakta olan Harman Dalı'ndan Mustafa Araz ve Furkan Yıldız, Sebir Coniş Koç'ta yatmakta olan Aslan Amcam Muhammed Aras ve Koç arkadaşlarıma selam olsun. Ayrıca 3-0'da yatmakta olan abilerim Barış Alabay ve Rıfat Yılmaz, bu abilerime de 1000 selam olsun. Gökhan Doğanay'dan Dayı şarkısı bu abilerime ve bütün Harman Dalı çocuklarına armağan ediyorum. Şakran T2B8 koğuşuna yatmakta olan Eren Kollik radyo başına. Eren canım ben Merve, gönderdiğim mektubu almışsın, fotoğrafı da Zübeyde'den, seni çok öpüyor dayısı. Öncelikle bunu söyleyeyim dedim aslanım. Hiçbir şey için canını sıkma, Allah büyük. Unutma ki biz her zaman senin yanındayız. Allah'tan tek dileğimiz yanımızda olman. Bunu bil. Zor günler elbet geçer. Sen için her zaman ferah tut. Hakan eniştenin de çok selamı var. Allah'a emanet ol Eren'im. Dualardasın. Serkan Rençber gelir gelir armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Çimentepe'den Tuğçe. Şakran kapalı T1A3 koşun olan Can Coşkun. Ömrüm adam, seni çok seviyorum. İnşallah iyisindir, iyi ol. Her şey düzelecek. Kalbim her zaman... Hallettik yine hallederiz. Allah bizi birbirimizden başkasına muhtaç etmesin. Yeter kalbim. Ben senin de iyisine de kötüsüne de varım. Zaten senin olduğun hiçbir şey kötü olamaz. Biliyorum. Yorgunsun. Ben de yorgunum ama peşinden koşmamız gereken hayallerimiz var. Pes etmek yok sevgilim. Gözlerim boşluğa bakıp yarım gelen bir mesaj. Murat abi Şakran T3B17 Mustafa Kandemir radyo başına. Canım kardeşim sen bizim evimizin gülüsün, cezalar bizi yıldırmaz, bazen olmaması da nasiptir, biz her zaman senin yanındayız, umut kaybetmek yok, dün fark etmedi bugün hiç fark etmez, onuruyla yatan herkese selam olsun. Ahmet Kaya yıkar mı sandın bu yalancı ayrılık, kardeşime gelsin, seni seviyoruz.

Biz Celal Gül Akkoyun, Şakran Cezaevi, TK-A5'te yatan oğullarımız Çağlayan Özkan ve Bedirhan Akkoyun, Çakom 2 gün kaldı. Annem Hücre'de son 2 gün kaldı. Annem merak

etme, ben çok iyiyim. Bedo da seni bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bilseni çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben İzmir Çimentepe'den Emine Kepçe. Bugün doğum günü olan Foça Açık'ta yatmakta olan kardeşim Müslüm Aşkın Kepçe, sevgiler. Nice mutlu yıllara, özgür günlerde beraber olmak dileğiyle tüm Kepçeler ve tüm kader mahkumlarının beraati dileğimle. Ben Bayraklı'dan Çirkin, T4 ve 5'te yatmakta olan koğuşumuzun güvenini ve adaletini sağlayan Çınartepe'li Zaza Metin dayıma ve dostları kardeşleri Rıdvan Kahraman, Orçun Akar koğuşta bulunan herkese buradan çok selam eder. O aslan pençesi ellerinizden sıkarım. Önümde olan zindandaki Yusuf'a dost çok. Allah sizinle olsun. La galibe illallah. Şuna bir bakalım.

Şunu şöyle açalım bakalım. Şakranteviş John koşuna atan Şahin Gündoğan babasının cam parçası tesbihini aldım. Babam eşyalar da Foça şubesi postanesindeymiş. Yarın teslim alıp yatıracağım. Allah'a emanet ol babasının canı. Tüm koğuşa Osman Öner'e selamlar. Rabbim hepinizi kurtarsın. Allah'a emanet ol babam. Ben Şakran Kapalı 5-8 koğuşuna yatmakta olan Burcu Gepsen. T1 John 3 koğuşuna yatmakta olan Kara Gözüm Efe Yakışır'a selam olsun. Güzel oğlum hiç üzme kendini. Ben çok iyiyim sen kendine bak. Allah büyük çıkacağız buralardan inşallah. Allah'a emanet ol. Güzel efem beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır elbet. Bir gün Paşam Şenol Evgi Ağa çalar mısınız oğluma? Şöyle bir şarkı dinleyelim mi? Babam Üstümden. Neydi o şarkının ismi? Bir bakalım şöyle bir. Çok güzel bir şarkı vardı. Evet bu şarkıyı bir dinleyelim ondan sonra bir kendime geleyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Abi kardeşlerim hemen şunu bir ayarlayalım. Bu güzel şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Evet, usandılar dedi baba. Hemen şuruna şöyle bir. Kendimize geliyoruz. Başka şeye gerek yok. Baba yetiyor. Evet, başka şeye gerek yok. Baba yetiyor. Sedat Elmas. Sedat'ım. Sevgili kardeşim. Sana da sevgiler, selamlar. Ferhat kardeşim de çok çok selamı var. Çeçen kardeşimin de sana çok çok selamları var. Sedat Elmas kardeşim. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Hemen kaldığımız yerden devamlı ki. Ben Serkan Gündoğan, Şakran T4 A8 koğuşuna atan Ferhat Arslan ve tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah. Ferhat'ım, bana bir şekilde ulaşırsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım. Bugün sesini duymak, yüzünü görmek bana tarif edemeyeceğim kadar iyi geldi. Günlerdir içimde biriken özlem o birkaç dakikalık görüntülü konuşmayla biraz olsun dindi. Gözlerindeki sıcaklığı görmek, gülüşünü duymak bana yeniden güç verdi. İkimiz de ne kadar özlediğimizi bir kez daha anladık. İyi ki varsın, iyi ki kalbimdesin. Seni her geçen gün daha çok seviyorum ve özlüyorum. Birlikte geçireceğimiz güzel günlerin hayaliyle yaşamaya devam ediyorum. Bugün, yarın gelen bir mesaj. Biz Celal Gül, Akkoyun Şakran, cezaevi T2 A5'te yatan oğullarımız Çağlayan Özkan, Bedirhan Akkoyun, Çakom. 2 gün kaldı annem. Hücrede son 2 gün annem, merak etme sen. Ben çok iyiyim. Bedo da seni bekliyor. Sizi çok seviyoruz. Bilsen çalarsanız sevinirim oğluma. Hemen sayfamı yenileyim. Ben Ece Çatallar, Şakran T4 A1'de yatmakta olan Uğurcan Çatallar, Serdar Çatallar, Erdoğan Çatallar, T3'te yatmakta olan Seymen Çatallar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hiçbir şey kafanıza takmayın, aslan gibisiniz. Yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacakmış gibi sabırlısınız. Kafanıza hiçbir şey takmayın, her şeyin bir zamanı var. Siz her konuda aslan gibisiniz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerin bir sabahı, yarın gelen bir mesajımız. Ben Alena Özsülükçüler, Sinem Saraç radyo başına. Rukiye ile beraber sürekli sizden bahsediyoruz. Sinem ablam, seni çok seviyoruz. Birlikte oturup o günlere güleceğimiz zamanlar da gelecek. Rukiye daha kendine gelemedi. Beyza da çok selamı var. Beyzoşum, canım arkadaşım, seni çok seviyorum. Cezam bozmuş. Umarım hakkında hayırlısı olsun. Rukiye'nin de çok selamı var. Hepinize Allah'a emanet olun. Menemen T-Tipi Jalt koşunu olan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar kardeşim. Seni çok seviyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Dem baba ikimize gelsin. Allah'a emanet ol ablan. Murat abi, ben Bozyaka'dan Osman Zeytuncu T3-B3'te yatan başta Özer abi, Hasan abi, İsmail abi.

kardeşlerimiz. Karaca, Burak, Can, Baran, Gümüşbala'dan Erdem Doğan, Dibekbaşı'ndan Ahmet kardeşimiz, Esendere'den Ümit Pekçi, Örneköy'den Yusuf Demirbey kardeşime, Kuruçay'dan Baran Ecellioğlu, T3B13'te yatan ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime Uygar Doğan'dan Hasse Çaksı benden abi kardeşlerime gelsin. Allah tüm mahkum kardeşlerimizi, abilerimizi ailelerine özgürlüğüne kavuştursun. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Canom. Muro'nun yarın kimliğini çıkartacağım. Sonra da Özcan'dan fotoğraflarını çıkartayım. Şakran'dan PTT'den sana yatırayım. Hemen sana gelsin. Cuma yatırmam. Salı sen almış olursun. Avukatla görüştüm. İki haftaya alırım diyor. Mensubun onaylanmış, haberin olsun. Sultanım az daha sabır. Sen iyi ol, bize yeter. Bizi sakın merak etme. Çocukların sana çok selamı var. Beray dadı oldu, seni dört gözle bekliyor. Ayşen desen evden, yarım gelen bir mesaj. Osmaniye Toprakkale TTİP T1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ben Meltem Gök, Aslan abim Tolga Gök'ün ve Aslan kardeşim Polat Gök, Vedat Kurt, Harun Avcı abi ve tüm koğuş arkadaşların armağan olsun Gökhan Donay'dan bilsen. Ben A5 Koğuş'tan Nazlı Aydın Gurur Utku Çakmak radyo başına. Beni merak etmişsin, iyi, merak etme, kendine iyi bak. Can dostlarım Şehriban Fidan, Öznur, Meryem, Buse ve Belgin. Güneş'in sözü var, bize de doğacak. Tekir yıkamazlar bizi, armağan olsun. Hayırlı akşamlar Şakran T1 John 4'te yatan Berat Umutcan Çağlayan radyo başına. Annem dosya numaranı aldım. Feyzi'nin annesi Feyzi'ye verecek. Oraya gönder dilekçeni. Dış kantine para yatırdım kuzum. Mahkeme günün belli olmuş. Açık görüşte söyleyeceğim sana. Avukat işi de tamam, merak etme. Seni çok seviyorum kara gözlüm. Annesinin yakışıklısı, kendine iyi bak. Allah hepinizi kurtarsın. Murat'a ben Çimentepe'den Tuğçe, Şakran Kapalı T1 A3 Koşuna yatan Can Coşkun, kocam seni çok seviyorum. İnsanın evi yaşadığı yer değil, mutlu olduğu yerdir. Benim evim senin olduğun her yer. Sevdim ben sanırdım ki insanın sadece kendi canını taşırmış bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can da emanet etmiş. Çekerim derdin dağ gibi olsa, yanarım sevgin ateşten olsa. İyi geceler kocam, seni çok seviyorum. Ben Eylül, Şakran T2'de yatan güzel gözlüm Sivaslı Muhammed Emin Urhan'a Müslüm Gürses'ten sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun aklındaki yerin hep aynı, kendine çok dikkat et. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan'a aşk, çocukların sana çok selamları var. Onları merak yolladık etme kadınım. Herhalde merak etme demek istemiş Murat kardeşimiz. Kadınım ben seni bir ömür boyu kalbimin en hücra köşesinden mühürledim. Hatunum bu akşam çalan şarkılar senin ve arkadaşlarına olsun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Amrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama. Bütün kader birliği yaptığı dostları Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed Kırgın İstanbullu, Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Afşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, Tebir'de yatan Cikselo. Bu şarkı armağan olsun mazlum, ya yaşarım ya yaşamam. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Nazom. Kadınım sen benim her daim kalbimdesin canım, çocukları sakın düşürme. Beray'ın, Almina'nın, Ayşe'nin, Memo'nun, Murat Bey'in burayı düşürme canım. Sen bizim kıymetlimizsin. Müslüm Gürses'ten sarı saçlarından sen suçlusun, hatunuma gelsin. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı dostları Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed Kırgın İstanbullu, Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, Tebir'de yatan Cikselo. Bu şarkı armağan olsun Fikret Delikanlı, zoruma gider. Alperen Kiriş T1B9 koşuna yatan aslan kardeşime gelsin. Sana dört duvar yakışmıyor. Özgür günler seni bekliyor. Az daha sabır. Ahmet Kaya geçmiyor. Günler şarkısı armağan ediyorum. Abisi Işık Kiriş. Soykan Hortaçlı. Soykanım seni seven karın Goncagül Yesmezler. Seni çok özlerim. 3-4 ay sabret. Alacağız seni oradan. Kendini üzme. Anlıyorum seni. Bizi merak etme kurban oldum. Hepimiz seni çok seviyoruz. Evran'ı getirdim, cezaevine verdim. Telefonun yarın olur, yarın bizi ara. Beni yazdır görüşüne, geleceğim haftaya, haberin olsun. Sen ayakta dur, sabret. Yemek ve soykan, kendini üzme. Oralarda seni seven karın Allah'a emanet ol. Aslan kocam elbet bir gün. Menemen 15'te yatmakta olan sevgili Mustafa Baran Aman radyo başına. Hayatım, halam vefat etti. Bugün

Defnettik taziye evindeyim, telefon bende, ararsan ulaşamayabilirsin. Bilgin olsun bir tanem, cumartesi ya da pazar günü ara, telefon başında bekler olacağım seni. Çok severim, aklım bende kalmasın. İyiyim, Allah'a emanet ol biricim. Alperen Kiriş, T1B9 koğuşuna yatan aslan kardeşime gelsin. Sana dört duvar yakışmıyor. Özgür günler, seni bekliyor kardeşim Ahmet Kaya'dan. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan ediyorum. Dost Mehmet Dağlıoğlu. Soykan Küleş, İzmir çocuk gençlik kapalı ceza infaz D4. Seda Sayan, çok özledim. Annenin sana çok selamı var. Herkesin sana çok selamları var. Kendine iyi bak, orada hep iyi olacağız. Şakran Kadın kapalıda olan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar. Ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin canım? Bizi merak etme, bizi istek düşüncemiz sensin. Kalben seni seviyoruz ve yanındayız. Dualarımız seninle Siman. Canım dikkat et kendine oralarda. Beslenmene, sağlığına dikkat et, seni çok özledim. Güzel günler göreceğiz. Güneş bize de doğacak. Tez zamanda kavuşalım Allah büyük. Hiçbir şey kafana takma, Allah'a emanet. Büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. Ceylan'dan oy dağlar armağan olsun. Ben C16 koşulan Gözde İbirli, C14'te olan kıymetlim Azrail Sıla Söğüt radyo başına. Canımın hiç aramızda da değil, koğuşlar son olmayan uçurumlar girse bile fark etmez, bizim kalbimiz her zaman bir, unutma bizim umudumuz bittiği yerde inandığımız başlar, hala aynı gökyüzüne bakıyorsak bizim için hala bir umut vardır, seni seviyorum her zaman yanındayım Ahmet Kaya, olmasaydı sonumuz böyle. T4B10'da olan eşim Batukan Akkaya, benden Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban şarkısı çalar mısınız? En yakın zamanda yanımızda olması dileğiyle, oğlumuz da ben de onu çok seviyoruz, her şey çok güzel olacak. Kardeşlerim bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ben Tevir Beş Koşlan Egemen Gürbulak, Bilal Çetin Kuzenim Zubeyir Oğuz, ikizim Sarsılmaz Ensar Altın Işık, kardeşlerim Mert Şen, Polat Yalçın, Burak Kılıç ve Murat Akgün'e selam olsun. Gizlice hayran, sinsice düşmansınız. Abi ben A5'ten örnek ölüm Meryem Demirdöven, gece benden söz, herkes kaybettiğine yanacaksa sen benden başla, o kendini biliyor. Yani MT, son 15 gün sevinçekten üzülmedim ki şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben T15 Koç'tan Bilal Çetin, kuzenim Zübeyir Oğuz, ikizim Sarsılmaz Ensari Altun Işık, kardeşlerim Mert Şen, Egemen Gürbulak ve Murat Akgün, cesareti olmayan herkes esarete mahkumdur. Ben eski İzmir'den Enes Sarıkaya, T4'te yatmakta olan derli abilerim Burak Yulu, Emirhan Yulu, canlı gönülden selam olsun Barış Kahraman, Sevdanın Kefeni şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Gülizar Yıldırım, T3B14'te olan Uğur Akman radyo başına. Her gün seni biraz daha özlüyorum. Yokluğun içimde tarif edemediğim bir boşluk bırakıyor. Günleri seni yeniden göreceğim anın hayaliyle sayıyorum ne olursa olsun. Kalbimdeki yerin hep aynı. Seni çok seviyorum abi, sevdiğim adama Eyüphan. Sen olmayınca armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2'de yatmakta olan can dostum Emirhan Polat, cani gönülden selam olsun. Azar birbir ne yarar şaksı armağan olsun. Ben Halil Özkan Şakran, cezaevi A5'te yatan kardeşim Çağlayan Özkan için eski ben oldum çalarsanız sevinirim. Ayrıca Bedirhan Akkoyun için de gelsin. Çakom az kaldı paşam. Annem de iyi, merak etme, seni çok seviyorum aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bekir, aleykümselam Bekir kardeşim. Buradan dostlarıma sesleniyorum. Caner, Batur, Çapa Hakan, Ecerel, Sait Faik, Ölçen, Mete, Beydili, Utkan, Serkan dede, hepinize selam olsun. Yarın tekrar A20'ye geliyorum. Girdiğim iki koğuştan başka yerde de hasım gösterdiler. Remzi Pekdemir, seni de seviyorum. Böyle olması gerekti. Böyle oldu, hakkını helal et, seni seviyorum. Yeşil Dereli Bekir. Şakran B5 koğuşuna olan Cenk Sun'a selam olsun. Cengom, aramanı bekliyorum. Umarım bu hafta

ki hakkını kullanmamışsındır diye tahmin ediyorum. Seni çok seviyorum canımın içi. Her şey istediğimiz gibi olacak. İnan. Allah'a emanetsin. Murat abi, ben Çiğli Güzeltepe'den Tugay Doğan T4B15'te yatmakta olan kardeşim Gürkan. Tilki, doğum günün mesajımı okur musun? Kalbim kar gibi beyaz, gönlün yıldızlar gibi parlak, duyguların güneş gibi sıcak, rüyaların ay ışığı gibi olsun. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Cansın, Metin Işık'tan Ağla Gözüm Armağan Olsun. Kadın kapalda yatmakta olan canım ablam Simam, nasılsın kurban oldum, iyisindir inşallah, biziz, merak etme, dediklerini hallediyoruz, aklın kalmasın sakın, geçenki gibi düşüncelere de girme bir daha, sen benim her şeyimsin, iyi ki benim ablamsın, seni çok seviyorum, kurban oldum, öptüm, iyi geceler. Müge Kına. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan canım Sima, ne yapıyorsun iki gözüm? Bizi merak etme, biziz, seni bekliyoruz. Aradım bugün, haber bekliyorum. Merak etme, çıkacaksın. Seni seviyorum. Tüm arkadaşlarına selam söyle. Ve kurum içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abim. Çiğli Güzeltepe'den Tugay Doğan. Aleykümselam Tugay kardeşim. T4B15'te yatmakta olan abim Abdülali Gündüz. Abime selam olsun. Cansın, beklenen ve özlenensin, özgür günlere. Abim, yanında yatmakta olan tüm dostlara da selam olsun. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, armağan olsun. Kadın kapalıda yatan bacım Cansu, nasılsın? Bacısı, iyisindir inşallah, merak etme. Seni de en yakın zamanda çıkaracağız inşallah. Dikkat et kendine oralarda, sıkma canını, Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. İyi geceler. Müge Kına. Murat abi, Şakran kadın kapalı C16'da yatan sevgili eşim nazar alınca, öncelikle onu çok sevdiğimi iletmek isterim. Koğuş arkadaşları İrem, Ece, Serpil alınca, diğer kader birliği yaptığı arkadaşlarına da selam olsun. Seni çok seviyorum. Her şeyim. Az kaldı, kavuşacağız. Seni herkesten, her şeyden çok seviyorum. Bir tanem Uygar Donay'dan Hasret şarkısı. Sen ve kader birliği yaptığın hasret çeken arkadaşlarına armağan olsun. Allah tez zamanda hepinizi sevdiğinize kavuştursun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, iyi misin? Bir haber gönderttirim. Bir haber göndertir misin? Bir şeyler yazdılar ama anlamadım ben. Anlamadım ben. İyi geceler, haber gönder. Berat Kurtay. Ben Efe Küznek. Ben hemen kapalıda olan Anıl Peker, Cem Cander, Özkan, Demirbaş, Namıder, Agosi, Ahmet abilerime bin selam olsun. Allah sabredenlerle beraberdir. Anıl abim, sabret, bugünlerde geçecek. Şu anda Fas'tan yazıyorum. Seninle hayallerimiz var, unutmadım. B1 koşuna yatan eşim Elif Çetin. Bugün seni gördüm, iyi oldum. Sen dünyada en güzel eşsin. Bir daha dünya gelsem yine alırım. Ve her zaman yanındayım güzel kadınım. Sen benim kalbimin içindesin, güzel kadınımsın. Rıza Ertuğrul, canıma can olan kadın, sana bu haykırışım. Gökhan Doğanay. Ben Efe Küznek, Şakran kapalıda olan reis Hüseyin Ejder'e, kardeşim Ömer Yıldız ve Deniz Atay'a selam olsun. Galatasaray birleştirdi, o bile ayıramaz. Galatasaray'ın kalesi İzmir, sabredin, az kaldı. Allah'ın aslanı, kendinize çok iyi bakın, beklenensiniz. Ben Bilge Şirin Kocataş, bu mesajım Şakran kapalı cezaevi T4B15 koşuna yatmakta olan Gürkan Tilki kardeşime iletirseniz çok sevinirim. Yakışıklı kardeşim, nasılsın, umarım iyisindir. Unutma, zindanların karanlığı ne kadar siyah olursa olsun, her kader yeni bir beyaz sayfa açmaya mahkumdur. Gürkom, doğum günün kutlu olsun bir tanecik dostum. Bu baş belası seni çok özledi, her zaman sevildiğini bil aslanım, iyi ki varsın, Allah'a emanet ol. Tüm mahkumlara ve ailelerine selam söylüyorum. Ben İzmir Kadife Kale'den Ayşe Acar, Şakran T4D5 koşulu olan aslan abilerim Vedat ve Civan Acar'a selamlar olsun. Canım abilerim, biliyorum bize kırgınsınız, kızgınsınız ama vallahi içimiz gidiyor size. Çok özledik sizi ama elimizden gelen şeyler sınırlı. Sadece şunu bilin, orası kimseye kalmadı, size de kalmayacak. Bir dakika bile aklımdan çıkmıyorsunuz, ne gece ne gündüz. Sizi çok özledim canım abilerim, vallahi billahi, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, ben T1B9 koğuşundan bulunan Mehmet Uygunar, Şakran kadın kapalı dayatan C14 koğuşundan bulunan Damla Öztutuncu. Canım karım, bir tanem, her şeyim, hayatta durma sebebim, elbet bir gün özgür günlerimize kavuşacağız inşallah. Dadoşum. Müslüm Gürses'ten erkek sözü dadoşuma armağan olsun. Ben Fırat Demirtaş, Şakran'da yatmakta olan koca yürekli kardeşim, diğer kardeş Özben abin.

geldi, selamlarını aldım. Biz de buradan tüm sevenlerinle beraber sana ve orada beraber kader birliği yaptın abi kardeşlere selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Şakran'da yatmakta olan Sedat Elmas'a da tüm yüreğimle selamlıyorum. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı umuyorum. Murat abim iyi akşamlar. C14 koşunda bulunan Damla Öztütüncü. Annem bizi merak etme, sen oralardan mutlu ol, biz de oluruz. Abilerim dayılarım sana da çok selamları var, kurban oldum anne. Annemin arkadaşları Zehra abla, Güler abla, Nazan abla, sizi öpüyorum, seviyorum. Annem orada, iyi bakın, annem size emanet. Allah sabır versin. Canım annem, bir an önce hepiniz çıkacaksınız inşallah. Annem babam sizi seviyorum. Annemle babama tuttuğum şarkı Kenan Arslan Gelir Gelir Armağan Olsun. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kurban olduğum Cansu Gülbahar canım kardeşim inşallah iyisindir. Kendine bakıyorsundur, aklım hep seninle. Seni çok özledim, yemin ederim. Seninle birlikte ben de burada ceza yatıyorum. Gün sayıyorum çıkman için ama Allah büyük, en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Herkes evde, merak etme, hepimiz seni çok seviyoruz. Kurban olurum ben sana, iki gözüm, dünyam, Allah'a emanet ol inşallah. Kendine çok dikkat et Çağla Gülbahar. Sayfamız yeni. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Cansu Seda Gülbahar, nasılsın bacım? İnşallah iyisindir. Biz çok iyiyiz, Allah'a şükür. Evdeyiz hepimiz. Senin çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Bir tanem merak etme, çok yakın zamanda çıkacaksın. Aramanı bekliyoruz. Telefon onaylandığında saat kaç olursa olsun ara. Arkanda dağ gibi bacın var. Her şeyi halledeceğiz. Sen çok ama çok seviyorum. Bizi düşünme, kendine çok dikkat et. Koç'taki arkadaşlarına selam söyle. Allah'a emanet olun. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Şakran cezaevinde yatan canım yenim Cansu Seda Gülbahar. Cansu Seda Gülbahar, hala sen yokken hiç neşemiz yok. Aklımız sende halacığım. Kendine iyi bakmanı istiyoruz. Sağlığına dikkat et. Hiçbir şey için canını sıkma. İnşallah ilk mahkemede beraberiz. Allah'a emanet ol. Seni öpüyorum. Çok seviyorum. Kadın kapalı Şakran'da yatmakta olan kardeşim Sima Coşkun, seni özleyeceğim, hiç aklıma gelmezdi vallahi. Şu son zamanlarda seni çok anıyor, anladım ki seni çok seviyormuşum. Simam sana kurban olurum. Hepinize dua ediyorum. Her gün hepimiz çok iyiyiz. Az önce Müge ile konuştuk. Hepimiz çok iyiyiz. Bizi merak etme. Bizi sadece sizi çok özlüyoruz. Yanımızda olmanızı eski günlerdeki gibi hep bir arada olmayı diliyoruz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Herkese çok selam söyle. Ezo'ya, Cansu, Bacıkom'a yarım gelen mesajımız. Şakran kadın kapalı cezada yatan Sima Coşkun, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Görüşüne gelemedim. Şehir dışındayım. Haftaya olan görüşüne geleceğim. Yanına her zaman aklımdasın. Kendine çok dikkat edin. Zaten tek değilsin. Cansu'yu da yanına gönderdik. Orada birbirinize sahip çıkın. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Murat abim hayırlı akşamlar. Kadın kapalı C16 koşuna olan sevgilim Selinay Sayan, mektubunu aldım, sana kurban olurum. Yazdığın satırları okurken ağlamaktan çok da okuyamadım ama seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Şakran cezaevinde yatan kuzenim Cansu Seda Gülbahar, bacım yine ben yine mesaj atıyorum. İnşallah hepsini duyuyorsun, dinliyorsundur ve mutlu oluyorsundur. Aklımız sende, şu an semada oturuyoruz, sana mesaj yazıyorum. Seni anıyoruz. Hem çık oradan, sensiz evimiz çok sessiz, seni çok özlüyorum. Videolarına bakıyorum. Kendine çok dikkat et orada. Akıllı dur, sağlığına dikkat et. İnşallah yakın zamanda çıkacaksın. Öpüyorum. Seni çok seviyorum canım kuzenim. Ben senin Uysal. Kapalı cezaevinde yatmakta olan yerim Cansu Seda Gül var. Ben halan Sema, seni çok seviyorum şu an. Semra, Sevda, Aşkın, Kaan, Semih hep beraberiz. Köşe boş kaldı. Yerin çok belli. Kulaklarını çınlatıyoruz. Öpüyoruz seni. Allah'a emanet olun. Şakran cezaevinde yatmakta olan yeğenim Cansu Gülbahar, Allah'ın izniyle ilk mahkemede çıkacaksın. Seni çok seviyorum ve çok özledim, kendine iyi bak. Aras ve Derin'in çok selamı var. Murat abi ben Salih Yılmaz derlidir, Harun Tarduş, dün haber aldım. Babam B16'daymış, haberin olsun. Dayım Taşkın Eretoz ve dostum Oğuz Tolu'a da selam olsun. Ben Kosovalı Fırat, istek şarkılarımızı çalmıyorsun ya Murat Bingöl, sana haber göndereceğim halde arayacağım seni dakika yenilendiğinde. Fırat'cığım istek şarkı çalmıyorum kardeşim benim. Senin çalarsam diğer kardeşlerimin çalacağım. Onların çalarsam senin de çalacağım Fırat kardeşim. Böyle bir mesaj attırmışsın. Sıkıntı yok, istediğin zaman arayabilirsin kardeşim benim. Kadın kapalı Şakran'da yatmakta olan ablam Cansu Seda Gül var. Seni çok seviyorum ablam.
Seni çok özledim anne yarım benim. Biz çok iyiyiz merak etme, evden dışarı da çıkmıyorum. Sen olmadığın için biliyorsun diğerlerinden izin almak tarzım değil. Oralarda kimseye bulaşma, ilaçlarına iç, kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum. En fazla 2 ay sonra bizimlesin, üzme kendini kardeşin Asya Gülbahar. Murat abi, şakran kadın kapalıda yatan C14 koşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kardeşim dadoşum, ben Cansel, seni çok özledim, kendini üzme sıkma, güçlü ol benim canım kardeşim. Rabbim seninle bir olsun, ferahlık versin inşallah güzel kardeşim benim. Rabbime emanet ol inşallah, çok öpüyorum seni dadoşum, güzel dostum benim. Çocuklar burada, dadoş abi de, merak etme aklım burada kalmasın. Oğuz abi onları tatile götürüyor. Cumartesi öğle saatlerinde Oğuz abi mutlaka arayacak mısın? Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar ablamıza canı gönülden selam olsun. Aslan ablam, yat aslan gibisin. Bu cezalar seni yıldırmaz, gelecek bahara hazırlık yaptırır. Sıkma canını, seviyorsun Bora Berek. Namı Derif Hafi, Salih Dursun, Barış Doğan, Ercan Doğan, Mümin Doğan, Doğan ailesi hepsi Kadife Kale dostlarımıza selam olsun. Emre Bakaç, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gelecek olan şarkı hepsine armağan olsun. Engin Ölker, Selda Bağcan, Kirvem armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Teş John koşuna atan Can Parçam Şahin Gündoğan babasının canı, Allah'a emanet ol paşam. Serkan Gündoğan der ki gece çöktüğünde herkes uyar, bazıları ise hayatın vurduğu yerleri sayarak sabahı bekler. Rabbime emanet olun. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsanız Teş koşuna armağan olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar kardeşim, seni özleyeceğim. Benim de hiç aklıma gelmezdi. Burada çok aklın hiç kalmasın. Seni de çok seviyorum, aslanlar gibisin. Seni çok özledik. Tek temennimiz en yakın zamanda yanımızda olman. Kardeşin Ece Özben. Kadın kapalıda yatmakta olan ablam Cansu Seda Gülbahar ablam, gönülden selamlar, umudunu kaybetme ablam. Bugünler geçecek, hep birlikte olup çıkacağız. Seni oradan hiç üzülme, Asya da bize emanet, gözün arkada kalmasın. Seni seviyoruz ablam. Yakışıklı kardeşin Mustafa Çiçek. Şakran kapalı cezaevinde yatan Cansu Seda Gülbahar İzmir'in aslanı CT'den selamlar. Kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar'a selam olsun, onu çok seviyoruz, aklımızda kalmasın Cansu'm. Özlenen ve beklenesin. Biz birbirimize emanetiz, her şey yolunda, seni bekliyoruz, bizi düşünme, daima arkandayız, canımsın kardeşin Ece Özben. Ben Egemen Polat ve Irmak Sayar İzmir Levent'ten şakran kadın kapalı bebir koşuna atan canım ablamız Buket Polat'a kraliçeler her yerde fark etmez. Buket Polat affetmez canım ablam, seviyorsun, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. P. Bugün benim canımdan çok sevdiğim ablam Nazlı Akçaboğa İzmir Şakran Kadın Kapalı B3 koşun olan doğum gününü kutluyorum. En kısa zamanda yanımda olması dileğiyle selam gönderiyorum. Murat Çampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar Merdo Şahin'den kalp dolusu selamlar, seni seviyoruz iki gözüm, tez zamanda inşallah canım kardeşim benim. T4D5 koşunaki Civan Acar'a, Vedat Acar'a, Hüseyin Acar'a selamlar Rüstem Acar'dan. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan kalbimin sahibi Esko Barbim, diyorlar ki adını duyunca yüzün gülüyor, bilmiyorlar ki sesini duyunca yüreğim titriyor. Karıcığım Fatmam, sen benim bu hayattaki en güzel nasibimsin canım, az kaldı yanımda olmana, sabır en büyük silahımız karıcığım, yarın erken ara. Şırnak Cizre'den Rojin Abak ben. Burada İzmir Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan canım ablam Vildan Abak'a selam olsun. Seni çok özledim ablam, elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. Ona Neşe Karaböcek'ten elbet bir gün buluşacağız şarkısına armağan ediyorum sağlıcakla. Aslanım Ekom her şeyim, bizi merak etme. Annemdeydik, şimdi eve geçiyoruz, yoldayız, sıkıntı yok, bizi merak etme diye söyledim. Ağzından çıkacak tek lafa canımı veririm, sen emret karın yapsın. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar bacım, aklımız kalbimiz senin, en kısa zamanda yanımızdasın. Sıla ehliyet işlerini halletti, aklın kalmasın, seni çok seviyoruz, kalbimiz seninle, biz burada bir aradayız, herkes iyi, merak etme, herkesin aklında dilindesin. Sabret, en kısa zamanda yanımızdasın, bizi özle. Bornova'dan Ela Yolcu.
Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar bacım, aklımız kalbimiz senin, en kısa zamanda yanımızdasın. Sıla ehliyet işlerini halletti, aklın kalmasın, seni çok seviyoruz, kalbimiz seninle.

Biz burada bir aradayız. Herkes iyi, merak etme. Herkesin aklında, dilindesin. Sabret, en kısa zamanda yanımızdasın. Bizi özle. Biz seni hafiften özlemeye başladık. Öptüm çok bacın Asya Uraz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. Teviş koğuşunda yatan Serdal abim. Babamın durumu şu an iyi. Nabzı düşükmüş abim. Yani genel durumu iyi, gözlem altında. Kalacak sabaha kadar. Sıkma canını, her şey yolunda. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet. Sabri ben geldim oğlun. Ben Hurşit Kulaksız Karayaz Ahmet Kaya. Sabri Kulaksız'a. Hurşit ben Sabri. Şakranda yatan T1-14 koşuna yatan Sabri Kulaksız'a yazan Hurşit Kulaksız. Baba oğlum burada. Hemen sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim. Evet, son mesajlarımız da var. Onu da okuyalım. Ben Çimentepe'li Mehmet Kadın Kapalı. Beltı'da yatan karıma, yani Escobar abime kurban oldum. Sen çok özledin. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünya değil canım gitse, yine de seni sevmeye yeminim var. Canıma can katanım bu değerli eşime Burak Akgün, yastığına kokun silmiş aksi armağan olsun. Koşunan Fatma, değer veren herkese selam olsun Escobar'bim. Murat abi ben Çiğli Güzeltepe'den Tugay Doğan. T4B15'te yatmakta olan kardeşim Gürkan Tilki. Doğum günün mesajımı okur musun? Kalbin kar gibi, beyaz gönlün yıldızlar gibi, parlak duyguların güneş gibi, sıcak rüyaların ay ışığı gibi olsun. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Cansın Metin Işık, ağla gözüm armağan olsun. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Bugünlük bu kadar. Evet, bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Allah hepinize rahatlık versin. Yarın inşallah görüşmek dileğiyle. Yine aynı saatte huzurda olacağım. Kosovalı Fırat kardeşim, yarın bir şekilde ararsan sevinirim. Umarım duyuyorsundur anonsumu. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

gönlümüzde derin izler bırakır. Bazı sanatçılar vardır, hiç eskimezler. Onlardan bir tanesi Vahdet Vural, Sandalcı. Ne dersiniz? Teyplerimizin sesini biraz daha açalım mı?